0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Efendim, Elazığ'dan alınan çok güzel bir türküyle programımızın açılışını yaptık. TRT Müzik ekranlarından selamlar, sevgiler, aşk özünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşeceğiz. Gönül gönüle konuşacağız. Sohbetimize, sevdamıza, neşemize ortak iseniz eğer, buyurun efendim, aşk gözünden programımız başladı.

0: Can,
1: Evet,
0: merhabalar.
1: öncelikle sevgili Deniz, Elazığ'ımızın meşhur hafızlarından Hafız Osman Öge'den bize ulaşan bu muazzam eser için hepinize teşekkür ediyorum icranız için. Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederiz
1: Evet,
0: hocam.
1: bugün de türkü şölenimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserlerle halkımızın karşısında olacağız. Onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Ben de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada şiiri ve müziği size ait yüreklere dokunan çok güzel bir eser var. Garip gönül neyleyim?
1: Evet, arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu sahipsizliğin, anlaşılamamanın, yalnızlığın derin sızısını öyle bir hissettirdiniz ki.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık. Buğra Kutbay.
0: Ben sizin bir şiirinizi daha okumak istiyorum. Yan Gönül, müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Aşk Gözünden, Can Gözünden, şiir kitabınızdan. Evet. Yan Gönül.

0: deryasında, bublar elinde. Yar aşkıyla çağla gönül, kan gönül. Yüreğini yakıp aşkın gözüne, tutuş gönül, ağla gönül, yan gönül. Sevdadır meyvesi ömür bağının, kapısı muhabbet yar otağının. Düşüp koyağına gönül dağının, engininde eyle gönül, in gönül. Aşıklar ah çeker yarın elinden, kaynayıp coş eder gönül selinden. Pervaneyim her dem aşkın dilinden, yar yoluna söyle gönül, an gönül. Yüreğinize, kaleminize
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bu Karacaoğlan dilidir. Bizim geleneksel ve hamasi çok tatlı dilimiz. Biz de orada bir şeyler demeye çalışıyoruz.
0: Siz de bal gibi anlatmışsınız.
1: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bir Mardin türkümüz var. Anonim. Çok sevdiğim bir eserdir. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Ne
1: hocam.
0: kadar güzel, çok hoş
1: Arkadaşlarım da
0: bir
1: ellerine sağlık.
0: eser.
1: Evet, çok güzel. Mardin'e de selam olsun buradan. Çanakkale derler dağlar. Evet, söz müzik. Erol Parlak. Hocam neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok muazzam bir yerde duruyor. Çok önemli bir geçiş noktası tarihimizde. O savaşta da aldığımız bilgilere göre 250 bin civarında insanımızı kaybetmişiz.
1: Evet.
0: Her biri vatan diyerek ölüme koşmuş ve Çanakkale'yi geçilmez kılmış. Fakat böylesi kıymetli, böylesi kritik bir savaş için şey yoktu, yani eserler yoktu.
1: Evet,
0: bir tek Çanakkale içinde Aynalı Çarşı vardı, malumunuz o herkese bilinen çok ünlü, çok güzel eser. Bu bana biraz enteresan geldi.
1: Evet.
0: Çok daha başka eserlerin çıkmış olması gerekiyor idi.
1: Kesinlikle.
0: Ve nitekim de öyle olmuş. Çokça eser çıkmış ama birçoğu kaybolmuş. Sonra biz bir araştırma yaptık. Bundan bir 10 yıl evvel kadar aşağı yukarı. İşte köy öğretmenleri, seyyahlar, batılı seyyahlar, araştırmacılar falan, onların not defterlerinden böyle biz bu Çanakkale'ye dair söylenmiş metinleri çıkarttık. Çok Ömer Faruk Yıldızkaya hocamız da var. Buradan kendilerine selam iletiyorum. Onun da çok kıymetli araştırmaları sonucu birçok eser çıkmıştı ortaya. Bunlardan ben bir seçki yaptım ve 11-12 tane yeni eser oluştu. İşte bu Çanakkale derler dağlar ardında bu süreçte ortaya çıkmış bir eser. Ben o şiirlere Anadolu dilinden, Anadolu müziğiyle, Anadolu kendi evlatlarına sahip çıkıyor kabilinde böyle bir eser bütünü hazırladım. O esnada o kadar içime işledi ki, yani birkaç sene bununla uğraşınca bir şiirde ben naçizane yazıp onu da havalandırdım. Bugün onu izleyicilerimize paylaşmak üzere buradayız.
1: Niye yetmezsiniz
0: umuyorum gönüllere
1: hocam?
0: Göre
1: tabii.
0: Olur. Müsaadenizle onu paylaşalım.
1: Buyurun hocam.
0: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam, vallahi yüreğimizi daldınız.
1: Eksik ama sağ ol.
0: Her sözünüzü kestim ama buyurunuz.
1: Estağfurullah, yok. Ya biz bir şeye şahitlik etmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten o söz beni çok etkiliyor. Yorganı topraktır, taştır diyor şeyi. İçim ürperiyor yani. Burada da öyle oldu.
0: Evet, bir an dedim ağlayacak
1: Yani
0: hocam.
1: öyle olmuş işte.
0: Değil mi?
1: Vatan diyerek ölüme koşmuşlar ve bu yurdumuzu Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Bize de bir vatan bırakmışlar. Hepsine rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Her dizenizde o bir askerin nöbet tutuşu, her ezgide bir annenin duası ve her nefesinizde de vatan kokusunu hissettirdiniz bize. Bize, Çanakkale'mize, bu topraklara
1: Armağan olsun.
0: armağan olsun
1: Evet.
0: hocam. Hocam, o halde biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim mi hep
1: Elbette bir
0: beraber?
1: havamız dağılsın
0: Evet,
1: belki.
0: bir dağılsın
1: Evet.
0: havamız, evet. Geldi bir kara duman dağların arasından diyelim.

0: Sesine, gönlüne, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bahar geldi gene hava bulanık. Çukurova türküsü. Evet, Musa Eroğlu. Söz müzik ona mı ait yoksa?
0: Yok. Muhtemelen Karaca olan bu. O bölgenin anonim havalarından bir tanesi. Ama tabii Musa Eroğlu ustamızın çok büyük katkıları var bu havalara. Hatta şöyle diyebiliriz belki de. O havalar Musa Eroğlu'dan önce ve sonra olmak üzere onun yorumuyla yani ulaştığı kıvam ve icra seviyesi açısından söylüyorum. Çok önemli, kıymetli katkıları oldu. Hocamıza buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ondan dinledim ve çok sevdiğim bir uzun hava. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben
0: Birbirinize
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Harun Karateke.
0: Evet. Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Programımız tüm hızıyla, aşkla devam ediyor. Dilerim her bulutun ardından sizin de gönlünüzdeki baharlar gelir, çiçeklenir. Şimdi sözü müziği Aşık Mahsuni Şerif'in çok güzel bir eseriyle devam edeceğiz. Dargın Mahkum.

0: Diline gönlüne sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşık
1: hocam.
0: Mahsuni babamıza da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Şimdi müsaadenizle bir şiir okumak istiyorum ben. Aşık Maksut Feryadi'nin İhtiyacı Var adlı güzel bir şiiri. Harun arkadaşımız da bana eşlik ederse çok mutlu olacağım.

0: Böyle yaşadım, ben böyle gördüm. Bir canın bir cana ihtiyacı var. Cahilin kamile, derdin tabibe. Tabibin dermana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Sıradan bir kulum, değilim yüce. İnsana insanlık gerek sadece. Gönülün sevgiye, güçsüzün güce, zalimin vicdana ihtiyacı var. Bereket sofrası açınca doğa, güzellik yayılır ovaya dağa. Arının çiçeğe, babanın bağa, bağın da zamana ihtiyacı var. Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, damarların kana ihtiyacı var. Maksutum derbini yoktan var eden, Hakk'ın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensin, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var.
1: Diline sağlık. Benim çok kıymetli dostumun da yüreğine sağlık. Ne kadar güzel söylemiş.
2: Çok çok güzel bir şey her hocam.
1: İnci gibi her biri.
2: Bizimle de
1: yerince.
2: Paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hep senin için söz müzik. Yine kıymetli hocamız Erol Parlak'a ait bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: güzeldi. Önce beşeri aşk diye düşündüm ama sonra ilahi aşk olduğunu anladım.
1: Evet.
0: Ne güzel. Ben de şimdi bir Erzincan türküsü okuyacağım sizlere. Ali Ekber Çiçek hocamızın Aşık Davut Sular'dan derlediği Çoktan Beri Yollarını Gözlerim.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Davut babamıza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu'muzun ahir ustalarından, zirve ustalarından,
1: mihenk
0: taşı ustalarından. Evet.
1: Sözü müziği Musa Eroğlu hocamıza ait. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bir de sizin yorumunuzla dinleyelim hocam.
0: Elbette. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: söylediniz. Bazı
1: Çok teşekkür ederim.
0: türküler böyle mektup gibi göndeririz uzak diyarlara, değil mi? İçinde
1: Evet.
0: sevda, hasretin sembolü adeta, değil mi? O bekleyişin, özlemin, turnalar. Siz nasıl
1: Evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Hep turnalarla ilgili türkülerimiz var.
1: Ya geçmiş zamanda tabii bugünkü ulaşım şeyleri yok, posta araçları da yok. Gönülden işte aslında gideceğinden de değil ama o kadar çaresizlik var ki turnalara yüklemişiz.
0: Evet.
1: Katar katar turnalara derdimizi yüklemişiz, beklentimizi, özlemimizi, hasretimizi ve haberlerimizi yüklemişiz. Ve oradan da bir kültür doğmuş işte bu muazzam incelik, zerafet. Bugün bile bizim gönüllerimizi okşuyor. Oysa turnalarla giden bir haber yok, gidecek bir haber
0: Değil
1: yok.
0: mi?
1: Bugün insanın gündeminde böyle bir şey de yok ama bunları duyar duymaz biz gerçekten bir ferahlık, bir hoş hal alıyoruz. Hala bizim gönlümüzde yeri var.
0: Hakikaten öyle. Aşk Gözünden programından turna kanatlarıyla sizlere selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyoruz. Şimdi Azerbaycan türküsü okuyalım bir tane. Yandırdın kalbimi diyelim. Hadi bakalım.

0: çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birazcık fazla söyledim, kusura bakmayın sizi de. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin derlediğiniz bir türkü var, Allılar.
1: Onunla veda ediyoruz bugüne.
0: Evet, onunla bugüne veda ediyoruz.
1: Kıymetli seyircilerimizi saygı sevgiyle selamlıyoruz.
0: Selamlıyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.

Ben Jaleçimen, 14 yaşındayım. Aslen Buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.

0: genç, çok başarılı, çok iyi bir ses. Ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan
1: Çok
0: Şengül, hoş
1: estağfurullah ya, hoş
0: geldin.
1: bulduk.

0: daha bilmediğin isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
1: böyle. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
0: Bilim, söyleyeyim mi?
1: Söyle. Ben de itiraf. Türk. Bilmiyorum.
0: Suzan Hacı Garip var.
1: Bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bak dürüst de bir insanım.
2: Sevmek buysa bir yaprım nehirdeki...
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Elinize emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barcarolle adlı eseri başka bir yorumla
1: Evet.
0: icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrollüğünüz var esümanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacığım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale'de başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
0: çok
2: sevgili
0: selamlar kendisine.
2: Cihat Aşkı'nın
0: çok selamlar.
2: Hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
1: Yeni eserler çaldık.
0: Yeni eserler çaldık.
1: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismini şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba ile birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler.
0: Farklı disiplinler,
1: Batı
0: evet.
1: Batı müziği, Türk müziği, farklı evet. disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey, sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.
0: Ama çok güzel.
1: Biz bir şey yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Halihazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
3: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje. Daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
0: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında. Ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziği ile klasik batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye bir ayrım var. Hala var değil
1: var
0: mi?
1: Var tabii ki.
0: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum. Çok güzel bir maç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangisi sanatçımız yapıyor?
2: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler, hem de bizim üçlümüz için aranjmanı düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Bu konuda da çok güvendiğimiz, zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler, Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik batı müziğinde kemanla çalınan, viyolonsel ve piyanonun çaldığı repertuardan beslenerek Hatice keman partilerini
1: çalıyor. Hazır düzenlemeleri olan trioları.
2: Ama bir ilk. Evet. Sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde yaptı.
0: Çok güzel. Onlara da selam olsun.
2: Evet.
1: Bir de yeni eser yaptı.
2: Evet.
0: Bizim çok güzel. Için. Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor evet. aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserimize?
1: Yine bir klasik batı müziği eseri Masne Eleji çalacağız.
0: Buyurun.

0: Çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilbağ Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım, onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte düo olarak çalıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu, biraz Emine bahseder. Onun dışında ode müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize
0: Çok
1: teşekkür
0: tebrik
1: ediyorum o
0: ediyoruz.
1: yüzden.
0: Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilba ile olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste ne kadar güzel bir mesleğimiz var
0: Evet,
2: ki bizi farklı farklı insanlarla bir araya getiriyor, farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle
0: evet, çok çok
2: diyebiliriz.
0: büyük bir dil aslında yaptığımız
1: Öyle.
0: meslek
1: Çok
0: kesinlikle.
1: orta.
0: Sevgili hocam Hatice Doğan Sevinç, hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilba gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum çalgı eğitim bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. Yıl Türk Müzik Korosu.
0: Evet.
3: 4. yılımız
0: O
3: yeni
0: maşallah.
3: doldu.
0: Harika. Harika.
3: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki hem
0: İyi ki.
3: eğitici olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
0: Çok
3: en
0: doğru.
3: güzeli, bundan
0: Yani
3: güzeli yok.
0: her konuda öğretmenlik
3: Evet.
0: yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve
3: Teşekkür
0: sizden
3: ederiz.
0: tekrardan bir performans alalım.
3: Tamam.
0: Buyurun.

0: Violonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm az önce bahsettiğin gibi gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
0: İlginç aslında. Yani şunu söylemek istedim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunun aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsilen bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Hani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizlere bir nevi de bilmeyenleri, bilmeyen sanatçılarımıza ya da bilmeyen büyüklerimizi bilmeleri için bu fırsatı bilgilendiriyoruz. Evet. Bu konuda da ki
2: Gerçekten.
0: kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü
2: Teşekkür
0: gerçekten çok
2: ederiz.
0: harika bir proje, harika bir uyum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik. Hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar
0: Evet.
2: duymasın,
0: Evet.
2: görmesin?
0: Evet, evet.
2: O yüzden albüm çalışmamız da olacak yakında.
0: Harika.
2: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizinle beraber çalmak isterim.
1: Ay, süper.
0: Belki beni de gruba alıp
2: Tabii ki dünya
0: konserde
2: gezer.
0: dünyaya gezeriz. Ne
2: Tabii.
0: çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontane şeyler planlıyoruz her zaman konuklarımızla.
2: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'u çalalım mı?
0: Harika.
2: Tam senlik.
0: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim, tamamdır. O
2: Tamam.
0: zaman buyurun çalalım.
1: Haydi o zaman.

0: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Elini bir daha çekme, ölüyorum gözlerine. Benim senle nefes almam şarttır şarttır. Şarttır şarttır.
2: Bayanlar baylar, şimdi Sinan'la sahnede Yudum.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi

tarzımı dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Gaziantep'te, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep'te bu tür meşk ikinci saz olarak adlandırılır ve 1920'lerde ortaya çıktı. 1970'lere kadar giderek popülerleştiği söylenir. Türkiye'deki diğer faslı türlerinden farklı olarak İkindi saz, ikindi namazından sonra gündüz yapılan bir etkinlikti ve hem erkekler hem de kadınlar katılırdı. Altın çağında ikindi saz Gaziantep'in seçkinlerinden dinleyiciler çekiyordu ve neredeyse her gün düzenleniyordu. Ud, kanun, keman, klarnet, telli davul ve cumbuş gibi enstrümanlar eşlik ediyordu. Gaziantep faslilerinin mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

0: Evet, hoş geldiniz.
1: Efendim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Gazi şehrimize, Gaziantep'imize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Hoş buldum. Türkiye Dinleyen programımızı sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum. Faruk Lük Bey, yanınızdaki arkadaşlarınızı da tanıtır mısınız?
1: Tabii ki. Efendim, sevgili Cümbüş Üstadı Yılmaz Çetin, sevgili Kanun'da Hasan Bozkaya ve Mecit Çalışkan.
0: Çok memnun oldum. Bugünkü konumuz tabii ki Antep. Bir kez önce Antep'e geldim ama çok kısa kaldım ve o zamanlarda hiç Antep'in müziği göremedim.
1: Evet.
0: Sizden dinlemek benim için çok heyecan verici bir şey. Ben 10 senedir aslında Türk sanat müziği öğrenmeye çalışıyorum. Bir makamsal müziği ama daha çok klasik Türk müziği, Türk sanat müziği ağırlıklı bir çalışma yapıyorum. Daha sonra halk müziği keşfetmeye başladım da Antep müziği gelince daha çok kulağıma aşina geliyor. O yüzden eşlik etmekten keyif alırım.
1: Biz de çok memnun oluruz.
0: Vallahi inan.
1: Ay vallahi çok memnun oluruz inşallah. O zaman Gaziantep'imizin güzel bir türküsü var. Ellerinde bir ipekten halı var. Şeker yemiş dudağında balı var. Ben de bildim bir münasip yarı var diyelim mi?
0: Bir deneyelim mi?
1: Bir deneyelim.
0: Tamam, güzel olur.
1: Evet.

0: Ağzımıza ellerinizi sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık. Vallahi sanki daha önceden prova yapmışız gibi, böyle daha önce birlikte çalışmışız gibi.
0: Hep öyle olsun.
1: Hep öyle olsun inşallah.
0: Çok iyi değil.
1: Efendim, bir Bahçalar'da Molbeli Türkümüz var. Yıllar önce Gaziantep'te üç semavi dinin bir arada yaşandığı bir şehir. O yıllarda Ermeni bir kızla Antepli bir gencin aşkını anlatır. Efendim, kız tarafı der ki, oğlan dinini değiştirir de bizim tarafa gelirse, yani Hristiyan olursa, biz kız

evliyiz der. Oğlan tarafı da der ki kız Müslüman olursa biz bu evliliğe rıza gösteririz der. Ama her iki tarafın aileleri buna yanaşmaz. O yüzden aşkından verem olmuş bir Antepli gencin aşkını anlatır bu türkü. Tabii türküler özümüzdür bizim. Yüreğimizin dili, başımızın sevda yelidir. Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: Yeah.
1: Wanna tell this to John, boy?
0: Olacak. Hayat.

0: Ağzını, ellerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Bu Antep düğünlerinde, yani Gaziantep düğünlerinde özellikle söylenen türkülerden bir tanesiydi.
0: Aslında bilmiyorum ama sizi biraz taklit etmeye çalıştım. Umarım bozmamışımdır.
1: Yok, ellerinize sağlık. Gerçekten iyiydiniz. Çok iyiydiniz.
0: O zaman sizden bir toprağa dönmeden önce,
1: evet,
0: sizden bir son eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Mektebin bacaları mı yapalım? Ne dersiniz? Yoksa culha mı yapalım? Ne dersiniz?
0: Eminim ki siz saatlerce çalabiliyorsunuzdur. Bu sadece tadımlık olacak, kalacak.
1: Hadi mektebin bacaları yapalım.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de bizden eşlik ettiniz. Ne güzel. Bir şarkımız daha var. Culha yapalım o zaman.
2: Culha yapalım. Evet, bir Hatep türküsü. Mekkele Culha.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: İsterim ki bu son olmasın. Devamını olsun en yakın zamanda.
1: İnşallah. Çok inşallah. Efendim her zaman, her zaman bekleriz. Gaziantep'imize, Gazi şehrimize tekrar tekrar hoş geldiniz. Türkiye'yi dinliyoruz değil mi?
0: Türkiye'yi dinliyoruz. Türkiye'yi dinliyoruz.
1: Evet, Türkiye'yi dinliyoruz inşallah.
0: Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Bir dahaki sefer görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah. İnşallah.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Feyza Mert, 23 yaşındayım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tıp fakültesinde 5. sınıfım. Çocukluğumdan beri müzikle haşır neşirim. Ama son 3 yılda şan eğitimi alıyorum. Çocukluğumda bizim bir tane Fransız balkonumuz vardı. Fransız balkondan insanlara laf atardım, şarkılar söylerdim. Orası benim sahnemmiş gibi takılırdım. Ve komşular da böyle şey yapardı, aa falan yapardı böyle hani.

İbrahim Selim'in programında şarkı söyledikten sonra olaylar biraz ciddiye binmeye başladı. Nilüfer Çelik'ten şan eğitimi almaya başladım. O şekilde şu anda Instagram'da kendi çapımda videolar falan çekiyorum.

kendimi aşırı rahat hissediyorum. Ve hep bunu yapmak istiyorum. Hep sahnede olmak istiyorum. Hep şarkılar söylemek istiyorum. Benim için bir tutku, vazgeçebileceğim bir şey değil.

Ben Ogeday Güç, 20 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencisiyim. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde. En büyük hayalim sahnelerden inmemek, turne gezmek, dünyayı dolaşmak bu sayede.

Gitarımı elime aldığımda aslında ben dünyadan kopuyorum ve bir anda bambaşka bir duygu haline bürünüyorum. Benim için bambaşka bir şey ve aslında gerçek hayattan kaçma yolu benim için. Günlük hayatın streslerinden, sorunlardan, kaygılardan, hepsinden ne kadar gitarı elime alıyorsam o süreç boyunca tüm günlük hayat streslerinden kopma yolu benim için. Her şeyim.

üniversiteyi kazandıktan sonra buraya geldim. Ama benim çocukluğumdan beri en büyük hayalim İstanbul'da okumaktı. Hani ne okursam okuyayım ya da hangi üniversiteye gideyim İstanbul'da olmaktı. Zaten üniversiteyi kazanınca da dedim hani okey İstanbul'a gidiyorum hani. Çok da umurumda değil hangi üniversite oldu falan. İstanbul benim için aşk yani. Hani vapura biniyorum ve okey kulaklığımı taktım her şey bitti yani. Kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil aslında benim İstanbul'la alakalı bağım. Yani bir anda Üsküdar'dayız mesela. Bambaşka bir ortam. Sonra bir anda Kadıköy'e geçiyoruz. Orada bambaşka bir ortam. Bir anda her şey değişebiliyor. Anadolu tarafında öyle değil mesela bu. İstanbul için farklı bir şey bu.

Müzikle 5 yılı aşkın süredir ilgileniyorum. Öncesinde bir duygu yoğunluğuyla başlayan bir gitara başlama yolculuğu oldu. Aslında kafa dağıtma hobi babında başlayan bir şey oldu benim için. Sonrasında benim için öyle bir tutkuya dönüştü ki hayatımın tüm odağı, her şeyi müzik oldu. Akarım.

müzik öyle bir şey ki, yani müzik yaparken insan diğer her şeyi unutuyor. Yani tek bir duyguya odaklanıyorsun karşındakiyle ve bu çok başka bir şey. Yani ben bile hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Benim için hobiydi. Hani bir anda iş ciddileşmeye başladığı için çok farklı bulduğum bir duygu ve mücevher benim için.

Elektro gitarla başladım her şeye. Rock müzikle başladım. Gitar sololarıyla başladım. Bu yönde de devam etti. Sonrasında bambaşka türlere yöneldim. Şimdi de hayatımın belki de her şeyi müzik. A planı müzik, sahnelerde olmak hayalim. İki farklı grupta çalıyorum. Müzik şu an hayatımın her şeyi.

Geda'yla biz aslında yeni tanıştık. Ama yani çok iyi bir gitarist bence. O yüzden umarım o da ileride mükemmel işler başarır. Yani ben inanıyorum çok güzel işler başaracak. Müzik hayatımda hep olacak. Yani doktorluk yapsam da yani bir yerinde kesinlikle olacak. Hani çünkü benim asıl yapmak istediğim şey müzik. Yani ondan eminim. Bakalım hayat beni nasıl ilerletecek bilmiyorum yani.

Beyza'nın aslında beni buluş şekli beni çok mutlu etti ve şaşırttı. İnanılmaz bir tesadüf aslında. Ben Instagram hesabımda ben de aynı şekilde videolar üretiyorum. Ufak da olsa bir takipçi kitlem var. Geçen sene hesabımın adı saçma sapan bir şeydi. Bir anda o hesabın adını Ogeday Gitar olarak değiştirdim. Instagram'a sadece gitar yazmış ve benim hesabım karşısına çıkmış. Bu şekilde beni bulmuş oldu. Sonrasında buluşup tanıştığımızda, beraber bir şeyler yaptığımızda, provalar aldığımızda sesinin beklediğimden de çok daha iyi olduğunu ve daha eğitimli olduğunu görmüş oldum ve bana da kanıtlamış oldu gerçekten.

Müzikte idol aldığım çok fazla insan var. Bir sürü gitarist var, bir sürü solist var, bir sürü grup var. Önce ben yabancı gruplarla başladım. Queen gibi, Led Zeppelin gibi gruplarla başladım her şeye. Sonrasında Duman, Mor ve Ötesi, Adamlar, ülkemizin bu grupları benim için inanılmaz büyük bir idol oldu. Hepsinin yolunda ilerledim.

müzikle ilgilenmek isteyenler asla pes etmesinler. Çünkü yani Allah bir şekilde bir yol açıyor. Yani biliyorum hani kolay değil bu zamanda bir kendi istediğin mesleği yapmak hani ama bir yol açılır ya yani pes etmesinler bence. Çünkü hani bir aşk tutku yani hayata bağlayan bir şey müzik. Yani hayat bırakmasınlar yani.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün Cem'le de taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Birecik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
4: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
5: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
6: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçı.
5: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
6: Beğendiniz inşallah.
5: Ben çok beğendim.
6: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
5: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
7: Mardin kapı şen olur, lele, lele, lele, lele canım.
5: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
6: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Ben Jeşmen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: genç, çok başarılı, çok iyi bir ses. Ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.

0: daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
1: böyle. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
0: Söyleyeyim mi?
1: Söyle. Ben de itiraf. Bilmiyorum.
0: Suzan Hacıgarip var.
1: Bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bak dürüst de bir insanız.
2: Sevmek buysa bir yaprım nehirdeki...
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Ben Zeytmen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: genç, çok başarılı, çok iyi bir ses. Ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül, hoş geldin.
1: Estağfurullah, hoş bulduk. Koşarak kaçtım hep kendimmişim meğer. İncinmez sandım her yanımda.
2: Daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: bir ara. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
2: Söyleyeyim mi?
0: Söyle, ben de itiraf. Bilmiyorum.
2: Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
2: Evet.
0: Bak, dürüst de bir insanız.
1: Sevmek buysa bir yaprağım nehirdeki...
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Ben Jeyçimen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı notalar bugün TRT Müzik'te.

0: genç, çok başarılı, çok iyi bir ses. Ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir
1: Şarkısı
0: dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi
1: duysa.
0: Çağan
1: Yok
0: Şengül, hoş
1: estağfurullah ya, hoş
0: geldin.
1: bulduk. Koşarak kaçtım hep kendimmişim meğer. İncinmez sandım her
2: Daha
1: yanımda
2: bilmediğiniz
1: kocaman
2: isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: var. Nereden
2: böyle.
0: biliyorsun? Belki biliyoruz.
2: Söyleyeyim mi? Biliyor
0: Söyle,
2: musunuz?
0: ben de
2: Seçkin
0: itiraf
2: Türk.
0: bilmiyorum.
2: Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
2: Evet.
0: Bak, dürüst de bir
1: insanız. Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ben Zeytmen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Çok genç, çok başarılı, çok iyi bir ses ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.

0: söyleyeyim mi?
1: Söyle, ben
0: seçkin
1: de itiraf.
0: Türk.
1: Bilmiyorum.
0: Suzan Hacı Garip var.
1: Bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bak dürüst de bir insanız.
2: Sevmek buysa bir yaprım nehirdeki.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: çoktur hey dost.
1: Ben Zeytmen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: genç, çok başarılı, çok iyi bir ses. Ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül, hoş geldin.
1: Koşarak kaçtım hep kendimmişim meğer. İncinmez sandım her yanımda.
2: Daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: böyle. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
2: Söyleyeyim mi?
0: Söyle, ben de itiraf. Bilmiyorum.
2: Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
2: Evet.
0: Bak dürüst de bir insanım.
1: Sevmek buysa bir yaprağım nehirdeki.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Göktürk Devleti Çin'in baskısı altında tarihten silinmek üzereydi.
1: Devletin kuruluşunda iki kardeşin önemli bir rolü var.
2: Son 100 yılda Göktürk dönemine ait böylesi bir yazıt keşfedilmemişti.
0: Türk tarihi yalnızca savaşlarla değil, bilgeliğiyle, devletiyle, töresiyle yazılmış binlerce yıllık bir destandır. Göktürklerin Dirilişi, TRT Avaz'da.

0: Çok genç, çok başarılı, çok iyi bir ses ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.

0: Daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
1: böyle. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
0: Söyleyeyim mi?
1: Biliyor musunuz? Söyle. Ben Seçkin de itiraf. Türk. Bilmiyorum.
0: Suzan Hacıgarip var.
1: Bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bak dürüst de bir insanız.
2: Sevmek buysa bir yaprım nehirdeki...
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: İlk örnekleri binlerce yıl önce Mezopotamya'da doğmuş, sonra geze geze bütün Akdeniz coğrafyasının bir parçası haline gelmiş bir çalgı var. Santur. Bugün bu çok eski çalgının hem yapımcısı hem de icracısı olan Ozan Özdemir'le birlikte Akdeniz'in farklı taraflarına bir gidip geleceğiz.
1: Ozan Özdemir hem müzisyen hem de usta bir çalgı yapımcısı. Santur, lavta, buzuki, cura, baglamadaki yaparak başladığı yolculuğuna içinde kendi denemeleri de bulunan yeni nesil çalgılar eklenmiş. İzmir'deki atölyesinden dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı çalgılarıyla ve eski İzmir şarkılarını yorumladıkları Şinadika grubuyla Ozan Özdemir'in müzik dolu yolculuğu Ege usulü devam ediyor.

Santur'un bu topraklardaki en eski temsilcilerinden biri de Ali Ufki Bey. Kendisi bilinen ilk santurilerden ve aynı zamanda da Türk müziği alanında bilinen ilk müzikologlardan biri. Sözlerini Sultan 3. Murad'ın yazdığı Uyan Ey Gözlerim isimli bestesi günümüze kadar ulaşmış bir mihenk taşıdır. Kendisi santurun huzurlu sesinin bugüne taşınmasında önemli bir köprü olmuştur.

0: Son 2, 3, 4.
1: Santur, görünüş olarak yamuk formunda bir kutuyu andırır. 72 ila 160 telden oluşan bu kadim çalgının ses aralığı çok geniştir. Tarihi neredeyse 3500 yıl önceye dayanan santurun büyülü sesi, Osmanlı'da akıl hastalarını tedavi etmek için kullanılırken, bazı rivayetlere göre de sesi kadın sesine benzediği için İran'da çok uzun süre çalınması yasaklanmıştır.

0: ama bizim coğrafyada şu aralar çok sık kullanılmayan bir santur çeşidi.
1: Bizde eskiden vardı aslında bu saz. Yani o 100 yıl önce belki daha eskiden. Yani o zamanki adı hatta yani şey, alafranga santur.
0: Ha, alafranga santur.

0: Bu biraz fazla heybetli kalıyor tabii Cümbüş için ama muhtemelen ses dengesinde bir orta yolu bulacağız. Hmm. Bir de galiba ayakla basarak sesleri şey yapıyorsun, evet, daha uzatıyorsun.
1: Öyle bir şey ekledim, hani susturucu ekledim. Aha. Ki böyle susturabileyim çünkü çok sesi var.
0: Bu susturucu eklentisi senin yaptığın bir şey mi yoksa
1: yok,
0: bu da...
1: Aslında var. Yani mesela bunun mesela bir, biraz daha büyüğü cimbalom aslında.
0: Cimbalom aynen. Yani cimbalom mesela şey, Romanya'da, Macaristan tarafında çok kullanılan bir çalgı. Bundan daha da büyük.
1: Hatta bayağı bir genişliği yani, var. Bunda.
0: Piyanonun ilk örneklerinden biri de denebiliyor cimbalom için.
1: Yani aslında bunun mesela şeyi gösterebilirim. Hep gösteriyorum bunu herkese. Mesela elinde mızrapla çalıyorsun ya bunu. Mesela bir tane aslında şey var yani, buraya bir tane tuş gibi düşün şunu.
0: Aynen aynen,
1: bunu
0: işte piyano işte.
1: Bu telleri böyle koyduğunuz zaman
0: oldu sana piyano işte. Zaman,
1: böyle değişiyor yani.
0: Şu elindeki çubuktan böyle 70 küsür tane yaptığın zaman.
1: Yan yana koyunca.
0: Yan yana koyduğun zaman. Vay arkadaş.
1: Bu da bir nevi piyano gibi bir şey yani. Bir de mesela hani bunun biraz daha değişiyor. Alaturka santuru var bir de.
0: O bizim alışık olduğumuz santur mu?
1: O mesela ona daha çok benziyor. Onda mesela... Ara sesler mesela var mesela.
0: Koma sesler de var içinde mesela.
1: Ona göre akort yapıp öyle icra edilmiş yani o santur. Aha. Ama mesela o santur da yok artık Türkiye'de. Bu santur da yok mesela. Yunan santuru olarak hani onların
0: santuru. Yunanistan yani. Tarafında ve hala İran tarafında çok popüler bir santur.
1: İran'da çok, evet, İran'da çok var. Yunan santuru da var Yunanistan'da çok. Hı-hı. Bu santurun aynısı. Hı-hı. Ama bizde yok. Mesela bundan mesela herhalde bir tane var Türkiye'de.
0: Vay.
1: Başka yok yani.
0: Tamam, türünün tek yönüyle beraber çalıyoruz. Güzel bir şey aslında.
1: Yine yaparım, belki çoğalır. Yani istiyorum bu çalgı çoğalsın.
0: Bu aynı zamanda senin kendi yaptığın, yani kendi yaptığın sazı çalıyorsun şu anda.
1: Evet, aynen.
0: Onun için de ayrı bir maşallah diyoruz.
1: Bunun için bayağı bir uğraştım.
0: Ben çala çala beraber
1: olur. Çalar belki, daha güzel çalar.
0: Dur bakalım. Evet. Çok eskiden çok sevmiş bir insanın yazdığı bir şarkı. Ruhu şad olsun.

0: adalarında da rastlıyoruz.
1: Orada
0: i̇şte
1: da var.
0: İran'da da rastlıyoruz. Kuzey Afrika tarafında da rastladığımız ki zaten Anadolu'nun da önemli bir parçası olan bir saz da aslında.

0: eski bir çalgıyla eski bir şarkı çalmak güzel oldu. Bu parça İstanbul tarafından mı yoksa İzmir tarafından mı?
1: Tam ben de emin değilim.
0: Bana sanki İzmir gibi geliyor ama evet. Parça Rumca ama içinde geçen kelimeler Türkçe'de de karşılığı olan şeyler. Mesela kara yengini, kara yangın, orada bildiğiniz kara yangın diyor. Ya da ne bileyim muzmuli govaki, yani muşmula ağızlı demek istiyor, iltifat ediyor sevdiğine. Ama tabii bütün bunlardan ayrı düştüğü için de çok efkarlı şarkının yazarı. Biz de o efkarı mümkün mertebe dile getirmeye çalıştık. Bir santur örneğimiz daha var, onu her yerde de çalabiliyoruz bunun gibi, hani böyle masa tertibatında
1: bir
0: değil de
1: falan gerekiyor,
0: onunla da
1: gerekiyor.
0: Hani bilinen ilk santurilerimizden Ali Ufki Bey'den bir eser seslendirelim. O santurun da bir tadına bakalım.
1: Nikris Peşrev.
0: Nikris Peşrev çok güzel oldu.
1: Güzel bir parça.
0: Eyvallah.
2: Santur'un ahenkli sesi beni adeta yüzyıllarca öncesinin sakin bir İzmir gününe götürüyor. Zamanda ve mekanda çok keyifli bir yolculuğa çıkıyorum.
3: Son 2, 3, 4...

200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Bu saz hangi alemlerin içinde, hangi musiki ortamlarının içine giriyordu? Kimler bunlarla dans ediyordu?

0: Güzel. Daha eski bir santur ve daha da eski bir eser.
1: Eser, evet. Çok eskilerden.
0: Ali Ufki Bey'in eseri değil mi o? Nikris Peşref.
1: Nikris Peşref.
0: Muhtemelen yani kayıtlara geçmiş bizim coğrafyadaki ilk santuri Ali Ufki Bey. Onlardan peki onun o zamanlarda çaldığı santur da acaba bu formlarda mıydı?
1: Onu tam bilemiyoruz aslında ama ya belki biraz daha şekli değişikti. Biraz daha az tel vardı belki. Hı-hı. Yani şey olarak her bir de dört tel gidiyor. Hı-hı. Belki daha az sayıda tel kullanıyordu. Yani çünkü akort falan çok zor iş.
0: Akort hele o zamanlarda akordun, evet.
1: O zamanlar mesela bunlar mesela şimdi gitarlar çelik gitarlar.
0: Yani. O zamanlar yani, sanki hayvan bağırsağından yapıyorlar.
1: Bağırsak teli oluyor, ipekten yapıyorlar tel. Ses çok daha farklı belki. Yani, bilemiyoruz yani.
0: Muhtemelen o zaman daha da fazla akort sorunu yaşıyor olabilirlerdi.
1: Tabii
0: de.
1: Ki yani sürekli esneyen bir şey.
0: En azından bağırsak. Çelik o konuda daha az naz yapıyor. Vallahi bugün sayende kentli müziğin içinde bir zaman makinesine bindik ve biraz ufaktan böyle tahvil etmeye çalıştık. Acaba 200 yıl evvel, 150 yıl evvel neler oluyordu, neler bitiyordu? Ben kafamdan bir yandan onları hayal ederek çaldığım için sana ayak uydurmaya çalıştım. O esnada biraz böyle aportta kaldım ama çok güzel oldu, çok keyifli oldu.
1: Ben çok sevindim.
0: Yani aynı zamanda usta bir enstrüman yapımcısı olduğun için yaptığın sazları çalmanın keyfi gerçekten çok başka oluyor. Sadece hani eski usul kentli folk çalgıları değil de yeni nesil kentli böyle halk müziği enstrümanlarını da yapıyorsun. Mesela çağlama yapıyorsun.
1: Çağlama çok hoşuma giden
0: çok çağlama yaptın hatta ya bayağı Türkiye'nin her tarafında şu anda çağlama çalan gençler ya da bizim akranlardan olabilir. Onun haricinde işte baglamadaki santur hem de bütün santur türleri galiba değil mi? Yani şey işte
1: İran santuru,
0: lavta yapıyorum. Türleri keza. Afgan rebabı ile mesela bizim curamızı harman ettiğim bir onları çalgı var. Curabap diye yani üzerinde böyle ahenk telleri
1: ahenk
0: var. Akortlanmış, hazırdan akortlanmış ahenk telleri var. Aşağıda da bizim curamızı düşünün. O ahenk telleriyle o demi verip bu santurda olduğu gibi sonra üzerine melodiyi çalıyoruz.
1: Melodi çalıyoruz. Yani onları mesela oradan görüp yani mesela onları daha önce uğraştığım bir çalgı mesela. Hı-hı. Afgan Rebap hani bir iki tane geldi bana tamir ettim. Baktım hani o sistemi belki başka bir çalgıya uyarlarım diye.
0: Uyarladın da çok
1: öyle,
0: güzel
1: oldu. Öyle gelişiyor yani.
0: Öyle gelişiyor ve değişiyor. Biz daha önce de konuşmuştuk. Özellikle bu coğrafya çalgıların değişimi ve gelişimi açısından çok aktif, çok
1: zengin,
0: hızlı.
1: Evet, çok.
0: Son 100 yılımızda özellikle halk çalgılarının geçirdiği değişim yani dünyanın diğer yerlerindeki çalgılara oranla kesinlikle daha hızlı. İhtiyaçlar, dinamikler, yapılan müzikler, kaygılar o kadar hızlı değişiyor ki çalgılarımız da değişiyor. İhtiyaçlar paralel olarak. Cümbüş de öyle. Zaten bu da yani 90 yaşında ama bu da değişiyor gittikçe. Farklı şeyler yapmaya, müdahaleler de bulunmaya başlıyoruz. Vallahi çok keyifliydi bugün.
1: Ben
0: seninle
1: çok keyif aldım.
0: Hem bir eskiye gittik, hop bir buraya geldik. Tatlı bir zaman yolculuğu oldu sayende. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok sevindim, çok.
0: Bugün Ozan Özdemir'le beraber çok eski bir çalgı olan santurla ona göre çok yeni çalgı olan cümbüşü kaynaştırdık. Ve şehirli halk müziğinin çok eski örnekleriyle nispeten yeni örneklerini kaynaştırdık. Biraz eski yeni buluşması ve aynı zamanda çok güçlü sesi olan bir çalgıyla ona göre birazcık daha mahcup kalan bir çalgının buluşması oldu. Çok keyifli ve çok renkli bir kaynaşma oldu. Asker.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yer.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün'cümle de koçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Ya bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Biricik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
4: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
5: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
6: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda ut ve cümbü sanatçısı.
5: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
6: Beğendiniz inşallah.
5: Ben çok beğendim.
6: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
5: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
7: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
5: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
6: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Ben Ceyhun Çimen, 14 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene Güzel Sanatlar yetenek sınavlarına girdim ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayız. Ovacık çok güzel bir yer. Özellikle İstanbul'dan buraya gelince muhteşem. Çünkü burası güvenli bir yer, köy gibi bir ortam olduğu için çok rahat dışarı çıkabiliyorsun. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Suya giriyoruz. Su çok soğuk olmasına rağmen çok fazla dayanamıyoruz ama arkadaşlarımızla akşamları saklambaç gibi oyunlar da oynuyoruz. Çok keyifli geçiyor.

Ben zaten küçüklüğümden beri şarkılar söylüyorum. Hep şarkı söylemeye karşı bir isteğim vardı. Bunları arabada şarkı çalarken video açıp işte bir sanki klipteymiş gibi şarkılar, videolar çekiyordum. Daha sonrasında annemin kuzeni dayım kendisi Jara'yı piyano kursuna verin demiş. Bundan sonra beni piyano kursuna verdiler ama ben hep pop müzik, Türkçe şarkılar dinliyordum. Daha sonrasında Revşen Çeliker ile tanıştım. Revşen ablayla birlikte kendi ana dilime karşı ilgim arttı ve kendi dilimde ilerlemeye devam ettim. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Kesinlikle bir dil ayırt etmesi de yok. Arapça şarkılar da dinliyorum. İşte Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Önemli olan benim melodisi hoşuma gitmesi. Ben ilk olarak bir kanala davet edilmiştim. O kanalda beni birçok kişi izlediğinden ötürü daha sonrasında sahnelere davet ettiler. Daha çok yol açıldı. Birçok sahnede, festivallerde çıktım. Buradaki Muzur Festivali'nde de yer aldım. Sahneye çıkmadan önce çok heyecanlı oluyorum. Sahneye çıktıktan sonra, şarkıyı söylemeye başladıktan sonra, insanlarla göz teması kurduktan ve alkışları aldıktan sonra insan rahatlıyor. Muhteşem bir duygu, alkış almak ve insanlar tarafından yolda beni görünce "Aa Jara hoş geldin" işte sarılıp fotoğraf çekilmek gerçekten çok tatlı bir şey. Çok teşekkür ediyorum herkese. Muhteşem bir duygu.

0: Aslı Şenyürek, yani Aslı öğretmenim aslında benim akrabam. Çocukluğumdan beri beni müzikle alakalı yardımcı oluyor.
1: Önce bir gam yapalım.
2: Tamam.
1: Bir sesimizi açalım. 3, 4.

0: Evet. Şimdi de akor ve işitme çalışması yapalım. 3, 4. Bir akor.
1: Kendisi Erzincan'da yaşıyor ama ona rağmen ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken kendisiyle online dersler yaptık. Beni online de çalıştırdı.
0: Küçük ezgilerle çalışma yapalım.

0: Bendir.
1: Aynı zamanda Ela Karakuş, Ela öğretmenim de benim, İstanbul'daki keman öğretmenim. Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken her gün mutlaka 2 saat ders işliyorduk kendisiyle. Kesinlikle bu kadar.

Ailemde amcamın sesi güzel, amcam şarkı söyler. Annem babam beni destekliyor. Genellikle annemle bu işleri yürütüyoruz.

Benimle alakalı her şeyde yanımda oluyor. Kendisiyle bütün vaktimi onunla geçiriyorum. Babam da öyle. İkisine de destekleri için çok teşekkür ederim. Ellerinden ne geliyorsa benim için yapıyorlar. İkisine de sarılıyorum.

Gelecek hayallerimden en büyüğü yani ilki tehlike altındaki ana dilimiz Azaca'yı yaşatmak. Babam bana öğretmedi ama ben şu anda şarkılar öğrenerek bu dili yaşatmaya çalışıyorum. Gelecek nesillere de bunu iletmenin bence en büyük ve en güzel yöntemlerinden birisi de şarkı söylemek. Şarkılar dinleyerek çok daha iyi bir şekilde yaşatabileceğimizi düşünüyorum. Bir diğeri kendim için olan kemanda kendimi ilerletmek istiyorum. Güzel bir seviyeye gelip orkestralarda çalmak ve sesimden devam etmek istiyorum. Korolarda yer almak.

0: söylemek zorundayım.
1: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
2: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
3: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım. Hadi koş.
1: Şehzade saraya dönüyor ve sen hala onu yakalayamadın.
4: Şehzadenin eğlence dolu macerası seni bekliyor. TRT ortak yapımı Şehzade Büyük Şenlik sinemalarda.

0: genç, çok başarılı, çok iyi bir ses. Ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi Çağan Şengül. Hoş geldin.
1: Koşarak kaçtım hep kendimmişim meğer. İncinmez sandım her yanımda.
2: Daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: bir ara. Nereden biliyorsun? Belki biliyoruz.
2: Söyleyeyim mi?
0: Söyle. Ben de itiraf. Bilmiyorum.
2: Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
2: Evet.
0: Bak dürüst de bir insanım.
1: Sevmek buysa bir yaprağım nehirdeki.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Adım Civan, soyadım Döken, 17 yaşındayım. Mardin doğumluyum. Mardin'in Mazda ilçesinde yaşıyorum. Mardin Güzel Sanatlar Lisesi okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır bağlama çalıyorum ve bugün de türküler seslendireceğim.

Adım Cihan, soyadım Kayrun, Mardinliyim. Mardin'in Yaylı Köyü'nde oturuyorum. Ortaokulda öğretmenim sayesinde müziğe ilgi duydum ve müzikten devam edeceğimi kararlaştırdım. Öğretmenimden eğitim aldım. Ondan sonra yetenek sınavına girip Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Orada yan flüt eğitimi görüyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Üniversitede de müzikten devam edeceğimi düşünüyorum. Müzikten devam edeceğim.

Adım Beşir Berat Çaça, Mardinliyim, 25 yaşındayım, Mardin merkezi doğumluyum. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde eğitmen olarak görev alıyorum. 8 yıldır bağlama çalıyorum, severek icra etmeye çalışıyorum.

Ben Veysi Bulut, Mardin Kızıltepe'de doğdum. Halen Mardin Kızıltepe'de yaşamaktayım. Şu anda da Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmaktayım. 20 yıldır müziğin içindeyim.

Ben Levent Sadi, 25 yaşındayım. Mardin merkez doğumluyum. Yaklaşık 9-10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Bağlama ve gitar çalıp türkülerimizi okumaya gayret ediyorum.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. NextRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için NextRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün cümle de taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir beni bana veya bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Bilecik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar, mutlu sabahlar efendim. Notalarla dolu güzel sabahlar dileyerek programımızı açıyoruz ve çok genç, çok başarılı, çok iyi bir ses ama ben şöyle anons edeceğim. Hani böyle çok uzun dönemdir dillere pelesenk olmuş bir söz vardır ya. Romantik müziğin prensi, genç kızların sevgilisi
1: Çok
0: Çağan
1: da
0: Şengör, hoş
1: estağfurullah. Hoş
0: geldin.
1: bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsın? Bir coşkuyla
1: İyiyim. Çok
0: anons ettim seni
1: teşekkürler. Evet, valla hiç bu
0: farkındaysan.
1: kadar coşkulu anons edilmedim
0: Benim
1: hayatımda.
0: özelliğim bu.
1: Çok
0: Geliyorsan o
1: tatlıydı.
0: coşkulu
1: Çok tatlıydı.
0: anonsa alışacaksın diye.
1: Müthiş bir yer ya.
0: Manzaramızı
1: Çok
0: sevdin.
1: güzel başladık güne gerçekten.
0: Boğaz'da çekim yapıyoruz.
1: Aynen.
0: Hem Türkiye'nin dört bir yanından seyrediliyoruz. Hem bir deniz havası sevgili seyircilerimize buradan göstermiş, o manzarayla yayını devam ettirmiş oluyoruz. Hem de bizim için de keyifli olmuş oluyor. Müzik zaten asıl olan, hem bir müzik kanalındayız,
1: Tamam.
0: hem de aynı zamanda bir müzik programı sunuyoruz. Enstrümanlar, notalar, böyle güzel sesler asıl olan ama dalgaların sesi de eşlik edince
1: Evet,
0: hiç
1: bayılırım.
0: fena olmuyor
1: Bayılırım.
0: diye düşünüyorum. Sen de beğendiysen ne mutlu bize. Şimdi romantik müziğin dedim. Çünkü genelde gerçekten hani Mazhar Fuat Özkan'ı buradan anmak istiyorum. Özkan abiyi de rahmetle anmak istiyorum ama bir şarkısı geldi aklıma. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diye. O minör dediğimiz noktada mısın acaba?
1: Bende hep hiç majör yoktu zaten. Hep minördü benimki yani. O yüzden hep oradaydım. O öyle başladım, öyle de devam ediyor ya.
0: O
1: Hiç
0: zaman yanılmamışım.
1: mutlu bir şey yapamıyorum yani.
0: Bayağı sen yani Mazhar Fuat Özkan'dan gelen o tükenmişlik sendromunu çünkü onların mutlu şarkıları var.
1: Yani.
0: Sen de bayağı tam zamanlı bir minörsün
1: Evet, tam
0: aslında.
1: zamanlı. Gerçekten tam anlamıyla o yani. Tam zamanlı bir minörüm
0: Ya bizim seyircilerimiz çok
1: yani.
0: profesyonel müzik konusunda, müzik kanalı olmamız sebebiyle ama bilmeyenler için söyleyelim. Minör daha böyle romantik duygular
1: Evet,
0: ve
1: majörde
0: daha...
1: biraz daha mutlu olan hali, o akorların,
0: Peki günlük hayatının yansıması mı bu? Yani senin
1: notaların. Yok, hiç
0: kalbin
1: değil.
0: minör bir kalp mi ya da zihnin minör bir zihin
1: Ya
0: mi?
1: belki içten hiç öyle, hep böyle şey diyorum kendime, yok aslında hiç öyle biri değilim ya. Hani komik bir çocuğum bence, işte
0: Evet.
1: eğleniyorum, gülüyorum, kalkıyorum falan filan böyle. Öyleyimdir diye düşünüyorum ama belki de içten hiç harbiden minör bir kalbimdir. Belki onu söyleyemiyorumdur henüz kendime. Ama sosyal hayatımda normal bir insanım yani. Öyle ağlamıyorum her şarkıdaki gibi yani.
0: Ben sana slogan buldum.
1: Nedir?
0: Hani romantik ses diyorlar ya sen minör kalp
1: Daha
0: Çağan
1: iyi.
0: Şengül'lü. Çünkü günlük hayatta seninle konuştuğumuz zaman son derece güler yüzlü, çok keyifli, hayatın tadını
1: Evet.
0: çıkaran bir yapın var gibi görünüyor. Sanatında mı böylesin acaba?
1: Ya yetim mi yok acaba daha mutlu bir şey
0: Bu arada bu
1: yazmaya,
0: kötü bir
1: onu
0: şey değil.
1: bilmiyorum şey
0: Herkesin bir
1: olarak.
0: türü ve tarzı
1: Yok tabii
0: vardır.
1: tabii bence
0: Sadece
1: de.
0: deşiyoruz biz
1: Ben
0: şu
1: de
0: an.
1: memnunum ya yani şey olarak. Ya mutlu şarkıları söylerken de kendim gibi hissetmiyorum. İyi de hissetmiyorum. Yazarken de yaparken de iyi hissetmiyorum. Hatta her böyle ya biraz majör bir şeyler yaptığımda, biraz böyle tatlı bir şeyler yaptığımda hani benlik bir şey değil ya. Belki birine veririm okusun diye diyorum yani.
0: En
1: Hiç orada
0: okuduğun
1: yokum ya.
0: mutlu şarkı nedir? Okuduğun en mutlu şarkı nedir?
1: Sen Gidince diye bir şarkı vardı albümde. Adı bile Mutlu Değil bu arada yani.
0: Evet.
1: O
0: Şimdi
1: yüzden.
0: melodisi mutlu olabilir ama sözler...
1: Ya mutlu da melodi değildi de biraz hoppidiydi. Hani o oradan belki.
0: Peki
1: Biraz daha hareketliydi o
0: sevdiğin bir
1: ya.
0: mutlu şarkı var mı? Yani senin olmayan.
1: Yok galiba ya. Dinlemiyorum çünkü çok.
0: O zaman sevgili seyirciler, majörler tükendi, minörlere yolculuk diyoruz. Bir minör durağında Çağan Şengül'le duruyoruz.

bildiklerim, bildiklerim. Sevmek buysa bir yaprağım nehirdeki, hep dolan gözümsün.

0: Çağan Şengül, kocaman bir müzik kapısı açtın, içerisinden girdin, adımlarını bazen bebek adımlarıyla bazen kocaman kocaman atıyorsun. İlk o kapıyı açmadan önceki serüvenini ben merak ediyorum, kendini keşfettiğin zamanı.
1: Ya aslında hala kendimi keşfetmedim tam olarak. Çok öğreneceğim çok şey var yani gerçekten müzikle alakalı. Çok da alaylıyım ben yani hiç nota bilmem, hiçbir şey bilmem alakam yoktur müzikle aslında. Ya böyle çok küçükken ya ben çok iyi bir dinleyiciyim aslında. Çok müzik dinliyorum, harbiden çok dinliyorum. Oradan kalma böyle sürekli kulak dolmalarından işte hani ben de deneyeyim, ben de bir şeyler söyleyeyim, ben de belki bir şeyler yazabilirim diye çok çocukluktan belki ortaokuldan beri bir şeyler deniyordum sürekli. Hasbelkader kadar üniversitede bir tane bir şarkı paylaştık YouTube'da. Ben üniversite birdim galiba. Sakarya'da okuyordum o dönemler. Yürüdü. Bir şekilde dinlendi. Dinlenince dedim hani yapacak bir şey yok yani alttan
0: Yapacak bir
1: desteklemeye çalışayım ben de hani ya öyle bir umudum yoktu çünkü hiçbir hani bir yerde müzisyen olurum bu mesleğe döner ve buna devam ederim gibi bir düşüncem hiç yoktu. Hasbelkader olunca ben de devam edeyim dedim. Devam ettim.
0: aslında
1: Öyle.
0: seni içerisine çekti bir anlamda.
1: Evet aslında beni harbiden tuttu çekti yani. Ben bir
0: Yani
1: şey yapmadım aslında.
0: şu anda bizi dinleyen ya da seyreden kendisi zorla demeyeyim de daha doğru bir Türkçe kullanmak istiyorum. Çok böyle emek sarf etmiş, çok şeyler denemiş ki kendileri burada anlatıyorlar zaten. Yapıp olmadığı, hadi bir daha, hadi bir daha demiş, yıllarını vermiş isimler var. Sende biraz daha balık oltaya çabuk gelmiş.
1: Evet ya çok şans ya hayatta her şey çok yani büyük bir yüzdesi şans zaten hayatın. Çok çalışınca da bir şey olmuyor bazen hakikaten. Ben de bazı şarkılarımda böyle şey yapıyorum. Hani buna çok özeneyim, gözüm gibi bakayım falan dediğim şarkılar hiçbir şey olmuyor bazen. Bazen de hani ya bu hoş oldu atayım dursun deyip yüklediğim şarkılar, yayınladığım şarkılar daha çok dinleniyor falan. Hani onun bir matematiği ya da bir şeyi yok bu. Çok ruhla yapılan bir şey ya. O yüzden bir sisteme oturtamıyoruz bence. Yani şans varsa bir şekilde oluyor herhalde.
0: Ama eğer doğruysa benim elimdeki bilgilerde 14 yaşında ailenin sana gitar almasıyla aslında.
1: Evet.
0: Değil mi? Doğru
1: Ama
0: bilgi.
1: şeydi, yani hani müzisyen bir ailem yok. Dayım birazcık müzikle ilgileniyor. Hani öyle full destek şey değil yani işte kursa git oraya git buraya git bilmem ne gibi bir altı dolu bir şey değildi. Hani ben özeniyordum görüyordum babam da sağ olsun gitti aldı. Onu da şeyden sonra çalmaya başladım uzun bir süre dokunmadım o gitara. Yine Halil Sezai İncir Reçeli'nin fragmanını görmüştüm
0: Sen Halil
1: sinemada.
0: Sezai hayransın.
1: Tabii
0: Çok
1: ya o
0: seviyorsun.
1: zamanlar evet bayılıyordum yani hala
0: Ben
1: bayılıyorum.
0: beraber dizide oynadım. Çok sevgili arkadaşım, sevgiler gönderiyorum buradan.
1: Sevgiler
0: Çok
1: burada.
0: iyi bir oyuncudur aslında.
1: Bence
0: Müzik
1: de.
0: hayatı daha sonra başladı. O mu vesile oldu? Halil mi vesile
1: Yani
0: oldu?
1: ben orada fragmanı görünce, orada isyan çaldığını gördüm falan, inanılmaz etkilendim. Sonra eve gidince sürekli böyle gitar nasıl çalınır bilmem ne böyle bunları araştırmaya başladım. Araştırıp kendi çapımda bir şeyler yapınca hani o beni daha çok motive etti. Aa hani bir şey çalabildim falan diye. Hala çok iyi çalamıyorum bence. Ama hani bana yetiyor ve o beni mutlu ediyor. Öyle başladı aslında. O fragmandan
0: Erkek
1: etkilenerek.
0: çocuklarında biraz şey var mı böyle özellikle enstrümanlar arasında gitara karşı hani evet müzisyenlik kısmı tamam işte kulağa gelen ses tamam özellikle müzik aşığı olan ve kadersel olarak bu işi yapanlar da tamam bir kenara koyuyorum ama bir de böyle bir gitarın havası mı var acaba böyle erkek çocukları seviyor sanki o
1: Galiba ya.
0: gitarın
1: Daha havalı diğer enstrümanlara göre.
0: değil mi?
1: O yüzden sanırım hani o tercih edilmesi belki o yüzdendir yani. Bana da daha havalı geliyordu. Şeyleri falan izliyordum. Yabancı grupları falan izliyordum. Böyle lead gitaristler yıkılıyor, deliriyor çalarken falan böyle. Çok hoşuma gidiyordu. Çok havalı buluyordum. Tabii gidip sonra klasik gitar aldık. Öyle devam ettik falan da yani. Hiç öyle bir lead gitarist olamadım hani. Benim hayallerimden de biridir öyle bir ekipte dümdüz çalayım ya yani. Hani gitar çalayım, davul çalayım, bir şey çalayım bari. Onu da çok isterdim.
0: Kızlar açısından da etkili oluyor galiba.
1: Ya ama o niyetle değildi gerçekten yani. Hani ben öyle bir meşgale edineyim adınaydı. Hani onu düşünmemiştim hiç ama tabii ki.
0: Şunu biliyorum, dinleyicin özellikle genç kızlar çok seviyorlar seni. Benim ekibimde de aynı şekilde, ekip dışında da herkes şöyle, bence romantik şarkılar söylediğin için
1: Bence de.
0: kızlar da çok etkili oluyor çünkü bu. O yüzden ben konuyu oraya bağladım. Yoksa hiçbir ilgisi yok biliyorum. Sen tamamen müzikal olarak başladın gitara.
1: Öyleydi gerçekten. Ya ama katılıyorum. Yani Akdeniz akşamları geyiği falan da var ya hani böyle. O yüzden şey bu
0: Bitmeyen.
1: gerçekten olan bir şey yani.
0: Akdeniz akşamları bence şarkı değil. Bitmeyen bir senfoni. Ya bizim programımızda bile ben konuşmasam muhakkak biri söylüyor bunu. Şu
1: Hadi
0: anda da
1: ya.
0: sen söyledin, evet.
1: Aa.
0: O zaman Akdeniz akşamlarıyla devam etmiyoruz. Çağan Şengül şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Cem Adrian ve Halil Sezai hayransın. Var mı
1: Hı
0: böyle başka isimler?
1: hı. Sezen Aksu'yu çok severim. Başka yani böyle daha bilmediğiniz isimleri de çok severim. Çok dinlediğim
0: Nereden
1: böyle.
0: biliyorsun? Belki biliyoruz.
1: Söyleyeyim mi? Biliyormuşsunuzdur.
0: Söyle, ben de
1: Seçkin
0: itiraf
1: Türk.
0: et. Bilmiyorum.
1: Suzan Hacıgarip var.
0: Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Bak, dürüst de bir insanız ya.
1: Ya çok underrated'lar. Bence çok daha değer görmeleri gereken
0: Ama not
1: müzisyenler.
0: alacağım şu anda.
1: Lütfen.
0: Öğrenmek
1: Bence
0: istiyorum.
1: çok iyiler gerçekten. Aşırı beğeniyorum, aşırı dinliyorum. Ama onları dinliyorum, arkadaşlarımı dinliyorum. Yeni çıkan her şeyi dinlerim ya. Bir her cuma göz atarım yani ne var ne yok diye.
0: Ama
1: Hoşuma
0: sevdiğim
1: gidene de
0: isimlere
1: devam ederim.
0: baktığında, senin sevdiğin isimlere baktığında yine duygusal isimler.
1: Evet. Yok.
0: Çağan,
1: Ya herhalde
0: duygusalsın. Kabul
1: öyleyim.
0: et
1: Herhalde öyleyim
0: diye.
1: ya. Ama yalnız başıma duygusalım. Yani birine bir zararım yok. Tek başıma duygusalım
0: Duygusallığın
1: yani.
0: zaten ne gibi bir zararı
1: Ya ne
0: olabilir?
1: bileyim hani birini etkilemiyorum, düşürmüyorum, negatif, olumsuz bir şey vermiyorum ona, bir enerji vermiyorum. Yani tekken şarkı yazarak o duygusallığımı atıp sonra hayatıma geri dönüyorum herhalde.
0: Peki, genç jenerasyonun sevilen isimlerinden bir tanesisin. Kendi şarkılarını yapıyorsun. Şu son dönemde olan şarkı türüyle ilgili bir şey soracağım sana.
1: Tamam.
0: Özellikle çok kısa, 1,5-2 dakikalık şarkılar yapılmaya başlandı. Sen de jenerasyonun aksine yine daha böyle hani giriş, gelişme, sonuç, introlar vesaire bildiğimiz, daha hakim olduğumuz türden devam ediyorsun. Bu 1,5 dakikalık şarkıları nasıl buluyorsun?
1: Ya tüketim çağındayız. O yüzden stratejik olarak doğrudur mutlaka. Ama ben sığdıramıyorum, anlatamıyorum 1,5 dakikada derdimi. O yüzden daha uzun oluyor. Ama şu anda gerçekten prosedür mü denir ne bilmiyorum ama

0: Ama işler öyle yürüyor ya. Artık insanların intro dinlemeye, işte outro dinlemeye ya da ara bir solo dinlemeye tahammülü kalmadı. Çünkü her şeyi çok kaydırıyoruz ya.
1: O kadar mı tahammülsüz olduk?
0: Bence öyle ya. Yani ben uzun uzun dinliyorum her şeyi. Ama sıkıldığım da oluyor gerçekten. Ama artık hani çok tüketim çağındayız. Yani o kadar uzun bir şeyi insanlar dinlemek istemiyor. Hadi söyle artık, hadi gel şuna karata falan oluyor yani.
1: Bizim seyircimiz uzun dinlemeyi seviyor.
0: O yüzden
1: Ben
0: uzun
1: ilk
0: uzun
1: evet uzun
0: yaptık.
1: uzun söylesen o yüzden. Ben ilk bu 1,5 dakikalık şarkılarla tanıştığımda, merhaba Melike, merhaba 1,5 dakikalık şarkı. Tanıştığımızda memnun oldum. Ben hiç memnun olmadım. Çünkü ben şöyleyim. Daha bir de şarkı başladı bitti. Bir dakika anlamadım. Daha duyguya bile giremedim. Ama anlatacak sözü olan da görüyorum ki yine uzun
0: E
1: uzadıya bir
0: tabii,
1: şeyler
0: tabii.
1: yazıyorlar, söylüyorlar. İlk konuştuğum ya da denk geldiğim kişiye şey demiştim. Bu kadar mı? Bu kadar ya, şarkı zaten bu kadar olmaz mı? Şarkı dediğin zaten 1,5 dakika değil mi? Dedim ki reklam jingle'ı bile bundan uzun diye.
0: Evet ya, gerçekten bu arada
1: Öyle
0: düşününce.
1: ama reklam jingle'ı daha uzun.
0: Ya bu bir taktik de aslında. Kısa olduğu için beğendiğin bir şeyse sürekli tekrarı alıyorsun ve aslında o şarkıyı birden fazla kez dinliyorsun. Ya çok matematik aslında
1: Şimdi
0: ama müzik
1: peki,
0: öyle bir şey
1: tam
0: değil
1: bu
0: ya.
1: matematiği
0: Yani
1: öğrenmek istiyoruz biz de.
0: ha,
1: Öğret bize bu matematiği.
0: ben bilsem ben yaparım.
1: Sezen Aksu'nun 1,5 dakikalık şarkı söylediğini düşünebiliyor musun?
0: Yoktur herhalde. Bir aklıma gelmedi hiç öyle bir şarkı.
1: Yok zaten. Yani ben
0: Ama
1: buna kefilim.
0: belki demo albümünde olabilir, emin değilim
1: Ama
0: ama
1: demo yani.
0: tabii yani.
1: Adı
0: Hani
1: üzerinde.
0: adı var yani gerçekten.
1: Demo albüm deriz. Normal bildiğin Sezen Aksu şarkısının 1,5 dakika introlar neredeyse. Öyle introlar
0: Yok tabii
1: var
0: ki, bir
1: ki.
0: buçuk dakika intro vardır Sezen Aksu'nun mutlaka.
1: Muhakkak ki vardır
0: Evet.
1: diye düşünüyorum. Daha da eskiye giderse konçertolar var mesela.
0: Tabii
1: Onlara
0: ki,
1: hiç
0: tabii ki, tabii ki.
1: onlara hiç
0: Yorumsuz
1: tahammül
0: artık yani
1: kalmadı
0: oralar.
1: artık değil mi? Tabii şöyle, ben bunu daha önce programlarında söyledim. Bir müzisyenin hayatını izliyordum. Çok ünlü bir dünya yıldızı ve popülaritesini kaybediyor. Çoğu müzisyenin de ya da çoğu tanınmış kişinin de korkusu, kabusu bu aslında.
0: Tabii.
1: Hatta bazıları kaybetmemek için çok yakalamak da istemiyorlar. Hani o kadar başarıyı. Orada işte neden diye soruyor bir muhabir. Röportaj yapıyor. Sence neden kaybettin diye soruyor. O müzisyen de diyor ki insan gördüğü şeyi duyar. Artık bu tüketim toplumunda o kadar çok her şeyi hızlı yapmaya başladık ki sanırım kısa kısa duymak istiyoruz bazı şeyleri.
0: Çok güzelmiş. İnsan gördüğü şeyi duyar. Çok güzelmiş.
1: Hiç unutmadığım bir replik. Her yerde de
0: Gerçekten.
1: kullanıyorum.
0: Artık dinlemiyoruz ve maruz kalıyoruz zaten düşününce. Gerçekten gördüğümüz şeyi duyuyoruz ve diğerlerini artık o kadar doluyoruz ki belki araştırmaya mecalimiz kalmıyor yani
1: Biz günümüz
0: arkada
1: müziğini de
0: kalanları.
1: çok seviyoruz ve çok fazla yer veriyoruz programımızda. Tek bir şartla uzun uzadıya. Bize
0: Lütfen.
1: uzun uzun söyler
0: Lütfen
1: misin
0: uzun
1: şimdi?
0: yapın. Tabii.
1: Teşekkürler.

yaptım hep kendim şimdiler. İncinmez sandım her yanımda kocaman kedi.

0: Artık nereden kalktığımın veya nereye gittiğimin bir önemi yok yani. O başlangıç yola çıkmak benim için.
1: Ben insanları ikiye ayırıyorum. Sonuç odaklı ve süreç odaklı insanlar diye. Galiba süreç odaklısın.
0: Biraz sanırım
1: Ben de
0: öyleyim
1: öyleyim.
0: ya. Hani anı yaşayayım, tadını çıkarayım ve orada ne olacağını deneyimleyeyim, göreyim. Sonuç ne olursa olsun yani ben o yola çıkmak istiyorum ve o yola çıkacağım.
1: Süreçle
0: Hayırlısı.
1: çok ilgili olan kişiler ya biraz daha detaycı ve daha hassas
0: Evet,
1: olabiliyorlar.
0: biraz öyleyim.
1: Ama ben sürecin sonucu değiştirdiğini düşünüyorum. Yani o süreç doğru yönetildiği zaman sonucu değiştirdiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bence de öyle. Çok etkiliyor.
1: Peki müzikal olarak kendini görmek istediğin bir yer var mı? Harbi açık hava çoğu kişinin
0: Ya
1: cevabı.
0: tabii yani öyle çok global hedeflerim yok. Ülkemde mutluyum ben. Yani daha çok dinlenebilirim. Çok spesifik şeyler aslında hani böyle şey. Yani ne olabilir? Abi, senfoni konseri yapmak çok isterim. Yani bir senfoniyle konser vermeyi çok isterim. En büyük hayallerimden biri o. Bir tek o var şu an yani. Çok maksimum olabilecek şey benim için. Onun dışında çok yani yaptım sayılır istediğim her şeyi neredeyse.
1: Yaşadığın şeyleri mi yazıyorsun?
0: Çoğu zaman evet, zaman zaman da hayır. Yani o kadar derbeder şeyler yaşamadım aslında hayatımda. Ama işte şey, yani o moda sokuyorum kendimi aslında. Evet.
1: Bak bu ilginç. Bu sorunun herkesteki cevabı çok farklılık gösteriyor. Birkaç kere bu cevaba tanıklık ettim. Olmayan bir şeyi de olur hale getiriyorum ya da sanki o dönem onu yaşıyormuşum gibi
0: Evet.
1: hissediyorum falan. Bu yorucu bir duygu durumu değil mi?
0: Yok aslında. Yani şöyle, şarkıyı yaparken belki yorucu oluyordur. Ama şarkı yaptıktan sonra o dünyadan ayrılıyorum ben direkt olarak.
1: Ha
0: Hani
1: güzel.
0: orada kalmıyorum ve sadece onu yapıyorum. Onunla ilgileniyorum böyle. Oradan sonra çıkıyorum.
1: Oyunculuk gibi, rolden çıkmak gibi.
0: Galiba oyunculuk gibi bu arada ya. Aslında evet yani tiyatral bir şey sonuçta. Bir şey anlatıyorsun, bir tavırla anlatıyorsun falan. Gerçekten öyle. Bir de çok hikayeli.
1: Rolden çıkamayan oyuncular vardır. Hatta mafya liderini oynar ve günlük hayatında da
0: Hala
1: mafya.
0: mafya değil mi?
1: Hayır, o en amatör oyunculuk sembolü gibi bir şey yani. Sen orada gayet profesyonel
0: Yok
1: bir şekilde.
0: ayrılıyorum evet ya. Ama yani hani işin özüne gelirsek gerçekten o kadar üzülmemişimdir. Yani şarkılardaki kadar üzülmemişimdir yani.

0: role girip de kendini bambaşka biri gibi hissedip bir hayat ya da bir duygu yaşıyor gibi düşünüp yaptığın bir şarkı en değişik ama. Yani yoksa bu da ben miyim? Bu nasıl bir şey oldu deyip sonra kendi ruh haline şaşırdığın bir şarkı var mı, varsa hangisi?
1: Ya beni çok etkileyen bir şarkım var. Bayılıyorum o şarkıya yani. Söylemeyi de çok seviyorum konserlerde. İşte hani yazarken de dinlerken de çok keyif almıştım. Bitti Masal diye bir şarkı. Ya aslında bir rol ya da olmamış bir şey değil yani. Gerçekten kötü bir durumdaydım yaparken işte hani uzun zamandır uyumadım diye başlıyor şarkı. Gerçekten uzun zamandır uyumuyordum, uyuyamıyordum falan böyle. Birazcık böyle 1'e 10 kattığım bir şarkıydı duygusal anlamda ama bana öyle hissettirdiği için yani bu yalandan değil. O bitince şey olmuştum böyle abi ne yaptım ya hani
0: Nasıl onun
1: hakikaten bu
0: sözleri? Biraz
1: kadar
0: hatırlatsana.
1: uzun zamandır uyumadım kollarını al beni bu duvarları duyuyorum yokluğun yıkar evi diye.
0: Derin.
1: Evet.
0: Biz de deriniz diyorsun.
1: Biz de deriniz. Yani
0: Bitirdiğinde öyle dedin herhalde.
1: Evet,
0: Derinmişiz biz de.
1: gerçekten bitirince şey oldum yani hani bu da ağır oldu biraz dedim ya hani beni de yordu. Dinlerken ben de üzüldüm sonrasında. O kadar tepki vermem normalde yazdığım şarkılara. Çok beğenmiştim
0: Böyle de bir insan kendi
1: ama.
0: yazdığı şarkıyı üzülüyor. Çağan Şengül'ün geleneksel bir yanı da var. Hala albüm yapmaya devam edenlerden. Çok az
1: Evet.
0: kaldınız.
1: Ya ben işte hani çok dinlediğim insanları işte çok sevdiğim idol olarak gördüğüm için böyle. Hani onların albümleri çıkardı ve albümün bir adı vardı ya böyle hani albüm çıkarmak. Albüm kaydetmek falan çok havalı şeyler bence. O yüzden yapmıştım aslında ilk albümümü. Tabii o dönem yine tüketim çağındayız.
0: Na denk geldin.
1: Aynen. Yine o yüzden yani hani 10 tane 11 tane şarkı vermek yerine tek tek vermek insanların daha sindirmesini sağlıyordu. Ben 11 tane birden vermiştim. Sonra yine verdim. Sonra yine verdim. 3 tane albümüm var.
0: Ama albüm tabii sen havalı bir yerinden de bakıyorsun,
1: Evet.
0: kıymetli bir yerinden de bakıyorsun. Dediğin
1: Tabii
0: gibi
1: tabii yani çok manevi olarak çok şey bir şey bence. Doyuran bir şey beni yani.
0: müzisyen için de öyle,
1: Evet.
0: dinleyici için de
1: Hı
0: öyle,
1: hı.
0: yayıncı için de öyle. Yani şöyle şeyler yapıyorduk, albümleri tutuyorduk, böyle yakın plan
1: Evet.
0: gösteriyorduk
1: Benim evde
0: falan.
1: hala ilk albümümün plağı var bende.
0: Ha mesela,
1: Aynen
0: ya da
1: görüyorum ve mutlu
0: imzalayıp
1: oluyorum
0: getiriyorlardı falan. Böyle evde diziyorduk onları falan. O anlamda da kıymetli bir şey. Şaka bir yana, müzikal anlamda da aslında kıymetli bir şey. Devam edecek misin yapmaya?
1: Ya ederim mutlaka ama bu ara bir tane üst üste vardım. Bir 7 şarkılık mazi diye bir albümüm vardı. Eski şarkılarımı tekrardan revize edip yayınladığım bir albümdü. Ondan önce de Yalnız diye yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapmıştım. Onlar çok üst üste geldi gibi hissediyorum. Bir de çok da yormak istemiyorum dinleyiciyi de. Birazcık single devam edip yine...

0: Yarın yine albüm yapacağım. Yani albüm yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Yapacağım sürekli.
1: Belli. Onu ben sana bakınca ya da sesini duyunca, müziğini duyunca tahmin edebiliyorum. Senin müziğinin bir ritmi var mı? Programımızın ismiyle müsemma.
0: Slow pop olabilir belki.
1: Diye adlandırırsın.
0: Alternatif
1: Ya da
0: olabilir belki.
1: kendine özel, özgün bir kelime bulman
0: Ha.
1: gerekirse.
0: Ne olabilir bilemedim. Üzgün, üzücü.
1: Yine ben aynı şeyi programın başında söylediğim
0: Hüzün.
1: şeyleri. Kalbi minör.
0: Evet, aslında. Aa, doğru,
1: Onu
0: başta
1: ben buldum. Evet,
0: söylediğimiz o
1: başta
0: slogandan devam edelim bence
1: söylediğimiz
0: de.
1: sloganla devam edebiliriz. Konser takvimin nasıl?
0: Eskiden daha yoğundu. Bu ara işte o albümleri kaydetmekten de çok fırsat bulamadık derken biraz daha azız şu anda. Ama yine hani her yere gittik ya, Türkiye'de neredeyse. Hala da gitmeye devam ediyoruz. Yine işte haftaya yine çıkacağım. 3-5 gün sonra geri geleceğim falan. Öyle.
1: Peki kitleni nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir kitlen var?
0: Ya çok sahipleniciler, çünkü ben gerçekten hiçbir şey yokken ve umudum da yokken yapmaya başladım bu işi. Ve insanlar onu gördü, o samimiyeti sevdi. Ya baya küçücük odamdan videolar yayınlıyordum. İşte kendim kaydediyordum, kendim yayınlıyordum şarkıyı. Aranjesini de ben yapıyordum o dönemler.
1: Modum yokken dedin ama.
0: Yani
1: Tamam.
0: aynen,
1: Çünkü
0: umudum
1: o
0: yokken.
1: çok çelişkili geldi. Nasıl modum yokken yapmaya başladın diye.
0: Umudum yokken yaptım. Yani müzisyen olacağım diye başlamadım ben bunu. Hani atayım bari dursun köşede kıyıda bir yerde diye yaptım. Bence onu yakaladılar. Ya bir şeyi çok zorlayınca hakikaten olmuyor ya. Yani ya nasibi zorlamak derler ya böyle. Olmayınca olmuyor. O yüzden hani oraya bakmıyorken orada daha güzel şeyler oluyor gibi hissediyorum ben. O şekilde
1: Peki
0: aslında.
1: umutlu musun şimdi? Umudun var mı
0: Şu
1: artık?
0: an umutluyum aslında.
1: Başlangıçta yoktu çünkü
0: Tabii
1: umudun.
0: yani artık şu an bu benim mesleğim oldu, işim oldu, işte sevgilim oldu, yani her şeyim bu oldu benim. Ve mutluyum bunu yaparken de. Üretmekten çok mutluyum. İnsanların dinlemesinden, bir şeyler bulmasından, hala o yazılan yorumlarda işte bir hikaye anlatılmasından çok mutluyum. Bir şeyler paylaştığımı görmek çok mutlu ediyor hala beni. Devam da edeceğim yani tabii ki.
1: Sevgilim oldu dedin. Sevgiline sadık mısın?
0: Tabii.
1: Nasıl bir sevgilisin?
0: Çok iyi bir sevgiliyim.
1: En çok burada yükselmesi yalnız.
0: Çok iyi bir sevgilim gerçekten.
1: Kendini nasıl bir sevgili olarak tarif edersin?
0: Yani bir daha bulunması zor.
1: Oo, iddialı.
0: Evet.
1: O zaman müzik de seni kaybetmek istemez.
0: Çok isterim. O beni yine çekip çıkarttığı gibi yine elini ayırmasın yani üzerimden.
1: Çağım, başlarda niçin bu kadar umutsuzdun?
0: Ya zor olduğunu düşünüyordum ben bu işlerin. Öyle bir şey yüklemeyle olacak iş değil. Bunun hani yapımcısı vardır, işte albümü vardır falan. Hani bunlar çok meseledir ve ben bunları tek başıma halledemem. Öyle bir yetim de yok diye düşünüyordum. Ama oluyormuş meğersem.
1: Olmayan umudun doğdu.
0: Ha.
1: Tahminlerinin ötesine gitti ve artık bir umudum var. Hatta çok da fazla hayallerim var.
0: Kesinlikle.
1: Hepsini gerçekleştirmeni diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bugün
0: Umarım.
1: müziğin ritminde bizle beraber olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim davet
1: Sesine,
0: ettiğiniz için.
1: sözüne, notalarına sağlık. Nice güzel başarılar da denk
0: Çok
1: geliriz
0: teşekkürler.
1: diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine notalarla dans etmeye devam edeceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Beyler ellerinize sağlık. Herkese iyi akşamlar. Sizler de ekran başına hoş geldiniz. Biz müzik dolu programımıza devam ediyoruz. Yine büyük ustaların şarkılarını seslendirmeye çalışacağız bu akşam. Çok değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun şarkıları var listemizde. Kendisine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Muhteşem şarkılarla bize muhteşem repertuarlar bıraktığı, hazırladığı için gerçekten Sezen Aksu için denecek o kadar çok şey var ki onu çok seviyorum. Bizi izliyorsa da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben orkestra arkadaşlarımı tanıtayım. Ayhan Günyıl, Öner Tombuloğlu, Mersum Erdost, Serhan Yastıman ve ben Kutsi. Müzik dolu bir geceye hazırız. Siz de hazırsanız biz devam ediyoruz şarkılara. Başlayalım beyler, buyurun.

0: Çok güzel şarkıymış değil mi? Bir yerde ufak tefek kaçırmalarım oldu.
1: İşte Ayhan olsun. Abi düzeltti onları.
0: Ayhan düzeltti orada çat diye girdi verdi sağ olsun. Canım benim. Şimdi arkadaşlar bir...
2: Çok önemli bir şarkı var değil mi sırada?
0: Önemli bir şarkı var ki benim de en sevdiğim şarkılardan bir tanesi sevgili Serhan söyleyecek. Serhan bu parça bir çalıştın sen bir şeyler yaptın değil mi? Bir kliplendirdin
1: evet,
0: galiba.
1: Yaklaşık 3 sene önce yani yıllardır biliyorum tabii bu parçayı da yaklaşık 3 sene önce falan bir yerde çaldı. Ben böyle dondum kaldım bu parça çalınca. Bir yandan biliyorum bir yandan içimden ve dışımdan söylüyorum. Ama dondum kaldım hani diğer başka bir programımızda da söylemiştim ya bazı parçalar vardır böyle çaldıktan sonra onun enerjisinin geçmesini bekler. Bir boş bakarsın böyle. Bu da o parçalardan bana göre benim hissettiğim bu. Sözler Sabahattin Ali'nin şöyle bir hissim var bu parçayla ilgili. Aşkı hep böyle bütün şairler hani zaten aşktan beslenir çoğu. %80'i aşktan beslenir. Ama bu gerçekten çok saf bir aşktan besleniyor. Yani aşkın da biraz daha içine doğru, özüne doğru bir yerden beslenen bir sözü bu. Sabahattin Ali zaten genelde böyle. Evet. Ali Koçatepe de var olsun. Buradan ona da selamımız olsun.
0: Evet ya.
1: O da o kadar güzel bir müzik giydirmiş ki bu sözlere. Yani birlikte tek vücut olmuş adeta bu parça. Ne diyelim? Sözler bitiyor işte
0: gibi
1: müzikte.
0: Ve Serhan...

şarkı yok diğerlerinde. İtiraz etmedik, itiraf etmedik.

hikayemiz maalesef pek farkı yok diğerlerinden. İtiraz etmedik, itiraf etmedik.

Beyler teşekkürler. Elinize sağlık. Şimdi benim vokalde çok değerli bir arkadaşım var, Mesum. Onun da sesi çok naif, çok duru ve duygulu. Bir şarkımız var. Kendisi söyleyecek. Ben de düet olarak eşlik edeceğim ona. Bile Bile isimli bir şarkı. Yine mükemmel şarkılardan biri yani. Sizin anlayacağınız. Buyurun.

0: Çok tehlikeli bu iki.
1: Güzel oldu, çok güzel.
2: Serhan çok Serhan. Fena güzel çaldın yani.
1: Aynı zamanda hani böyle güzel çalıyoruz anlamında da değil. Yani nasıl diyeyim sana? Teşvik de ediyor. Yani gitara gerek solistliğe işte ne bileyim bu duygu çok önemli bizim için yani. Biz her yaptığın güzel harekette böyle birbirimize bakıyoruz. Sonra sana bakıyoruz. Sonra Mersum giriyor. Böyle çok enteresan müzik ya işte.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Kendi kendine diyor. Vallahi bak elinize sağlık. Sağ olun. Sesine sağlık.
4: Teşekkürler. Ya.

Her şey için teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, şarkılarımıza eşlik ettiğiniz için ben bir kez daha sizin huzurunuzda sevgili Sezen Aksu'ya teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Müzisyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Bu yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Biz ustaların şarkısıyla önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dostlarım, bu hafta gene Berlin'den merhaba. Sevgili Sıddık Doğan'ın çocuk öğrencileriyle Alman öğrencileri Ingo Güntow, Yuvin Vapna ve Şahin Yücel bizimle olacak.
1: Evet dostlarım, güzel sürprizler bekliyor sizi çünkü benim için de büyük sürpriz oldu. Berlin'de Türk çocukları burada doğmalarına rağmen saz çalıyor, Anadolu türkülerini söylüyorlardı. Ben şimdi sizi onlarla tanıştırmak istiyorum.
2: Çocuklar merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz.
2: Ben de iyiyim. Size Türkiye'den, kardeşlerinizden selam getirdim.
3: Aleykümselam.
2: Senin adın ne bakayım?
4: Elif Su.
2: Elif Su. Kaçıncı sınıftasın?
4: Beşinci.
2: O zaman kaç yaşında oluyorsun?
4: 10.
2: 10 yaşındasın. Kaç yıldır bağlama çalıyorsun?
4: 2,5.
2: Sıddık öğretmenin sana 2,5 yıldır bağlama mı öğretiyor?
4: Evet.
2: Peki Türkiye'ye gidiyor musun tatilde falan?
4: Gidiyorum ama geçen yıl gittim.
2: Nereye gittin?
4: Urfa'ya.
2: Aa, Urfa'ya gittin. Senin adın ne bakalım?
5: Elif.
2: Ah, sen de mi Elif? İki tane Elif'in arasına oturdum ben. Dilek dilemem lazım demek ki. Sen kaç yaşındasın?
5: 8.
2: Kaç yıldır sen saz çalıyorsun? Ne kadar zaman?
5: 1 yıl.
2: 1 yıl oldu. Peki hiç Türkiye'ye tatile gittin mi?
5: Evet.
2: Nereye?
5: Afyon'a.
2: Ha, biriniz Urfa'ya, biriniz Afyon'a. Peki, bize ne çalacaksınız?
5: Hepimiz kardeşiz.
2: Aman ne güzel. Bu savaşlar çok kötü değil mi?
5: Evet.
2: Ya çocuklar ölmese, savaşlar olmasa. Ne güzel. Hepimiz kardeşiz. Hadi o zaman çalalım.

0: Değerli dost Sıddık Doğan, Berlin'de izlediğiniz bu güzel çocuklarla birlikte aynı zamanda yetişkin Almanlara da eğitmenlik yapıyor. İşte Yoin bunlardan bir tanesi.
1: Hi Jürgen. Jürgen kaç yaşında?
2: Ich bin 38.
3: 1938 doğumlu ve şu anda 87 yaşında.
1: 87. Yani o savaş dönemini yaşadı.
3: Savaş dönemini yaşadım. Çocuk olarak ikinci Dünya Savaşı'nı yaşadım diyor.
1: Ne düşünüyor? Savaşla ilgili ne düşünüyor?
2: Ich denke, der Mensch hat es verrückt. Sie lernt nicht aus den Kriegen.
3: Deli diyor ve çıldırmış diyor. O kadar büyük savaşlar yaşadığı halde halen savaştır diyor. Savaşlar var diyor.
1: Şimdi yalnız mı?
2: Ich bin verwitwet, habe aber eine Lebensgefährtin.
3: Birkaç yıl önce eşi vefat etti. Şu anda bir hayat arkadaşı var. Yakın yaşlarda. O da şu anda biraz rahatsız. Bir şey geçirdi. Hastalık geçirdi. Onunla ilgileniyor. Yani bu yaşta hem kendisine bakıyor hem ona ilgilenmek zorunda.
1: Antalya'ya gelmiş mi daha önce?
2: In Antalya.
3: Antalya'ya çokça geldi.
1: Peki ne hissediyor bu türküleri çalarken? Onun için farklı bir yabancı müzik mi, ne hissediyor?
2: Dazu muss ich sagen, die
3: müzik içimde varmış ama tanımıyormuşum diyor. Ben onu tanıdıktan sonra onu hissettim ve içimde olduğunu diyor. Tanıdıktan sonra yaşamaya başladım diyor.
1: Peki bu çalacağımız eserin anlamını biliyor mu?
2: Von Melis Akarsu, der
3: çok korkunç bir olaydı diyor. 93 yılında onun yakılması, ölmesi. Ben onu hissediyorum diyor. Onu duyguyu verebilecek miyim bilmiyorum ama diyor, işte deneyeceğim diyor.
1: Fanatizm çok kötü. Nasıl ki Solingen'de genç ailesini fanatik dazlaklar maalesef kundakladılar, evlerini öldürdüler. Sivas da aynı aslında. Yani insanlık adına fanatizm çok kötü.
3: İnsanlık aslında diyor kardeşçe yaşaması gerekir diyor ama diyor bunu başaramadı diyor. Sanki diyor genlerimizde varmış gibi birbirimizi yok etmek için yaratılmışız gibi diyor.
1: Biz şimdi kardeşçe müzik yapalım.
2: That's nice.

0: Dankeschön. Birlikte çalarak çok anlamlı müzik yaptığımızı düşünüyorum. Muhlis Akarsu da benim bir ağabeyimdi, tanıdığım ağabeyimdi. Bir Almanla birlikte Muhlis Akarsu'nun türküsünü okumak bence çok güzeldi. Dankeschön.
1: Tüylerim diken diken oldu diyor.
0: Ingo çok esprili bir adam. Türkiye'de de yakından dostları var. Kendisiyle kısa sürede kaynaştık. Sizi bu güzel insanla baş başa bırakıyorum. Ingo.
2: Hello.
3: Merhaba.
0: Güzel.
3: Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim.
0: Çok iyi.
3: Çok güzel.
0: Çok güzel. Türkçe konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorsun. Evet. Türkiye'ye geldin mi?
3: Evet. Her yıl.
0: Her yıl geldin.
3: Her yıl Nisan'da, Mayan.
0: Nisan, Mayıs'ta?
3: Mayıs'ta.
0: Nereye gidiyorsun?
3: İzmir.
0: Evet.
3: Efes.
0: Efes.
3: Selçuk.
0: Selçuk. Efes güzel
3: çok,
0: değil mi?
3: Çok güzel. Ve Bafa Gölü.
0: Bafa Gölü, evet.
3: Kapıkırı.
0: Kapıkırı. Tamam. Sıdık Hocam, kaç yıllık öğrencin?
1: Neredeyse 10 yıl civarında, 10 yıldır geliyor hemen.
0: Öyle
1: hemen.
0: Mi? 10 yıldır kendim. Burası bir belediye okulu değil mi?
1: Burası Türkiye'deki karşılığı belediye konservatuvarı.
0: Belediye konservatuvarı.
1: Alman okulu.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı işte 6000 öğrencisi olan, 600 öğretmeni olan bir okul.
0: Çok
1: Alman
0: iyi.
1: Okulu. Bizim bölümde işte aşağı yukarı 200-150-200 civarında öğrencimiz var bizim
0: aynı bölümde. Aynı zamanda Ingo da senin bağlama öğrencisi.
1: Bağlama öğrencisi, evet.
0: Seviyor musun? Did you like?
3: Çok seviyorum. Seviyorum çok çok.
0: Evet.
3: Bağlama, türküler.
0: Türküleri seviyorsun. Evet. Müzik öğretmenisin zaten. Dansçısın ama bir de değil mi? Barok danstı.
3: Evet.
0: Yapıyorsun. Benim Antalya'da bir okulum var. Sanat okulum var. Antalya'ya gel, orada dans öğret.
3: I'll do this.
0: Okay. I wait you. Bekliyorum seni. Okay. Peki ne çalalım?
3: Düzdara.
1: Düzdara. Düzdara.
0: Hoca Adıyamanlı tabii.
1: Adıyaman, evet. Adıyaman burası Gölbaşı. Aşağı Nasırlı köyü. Ben de köyüme selam yollayayım.
0: Evet.
1: Bana torpil yaptı bugün.
0: Tamam.
1: Adıyaman türküsü.
0: Bu güzel oldu. Bir Alman müzisyenle birlikte evet. Sıdık Hocam'ın Türkiye'deki
1: memleketin
0: türküsü çalalım.
1: Evet.
0: Hadi Adıyaman.
1: Üstü bir şey.
0: Hadi. 1, 2, 3.

0: Muhteşem inko. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu okul aynı zamanda bir entegrasyon sağlıyor değil mi?
2: Evet. Burada çok sayıda yani hemen hemen %10'u öğrencilerin Alman.
0: Evet.
2: Bu anlamda ortak beraber konserler yapıyoruz. Türküler söylüyoruz. Seyirciler bu anlamda tabii herkesin kendi çevresine geldiği için seyirci de karma oluyor. O anlamda çok önemli bir görev aslında. Burada yani yüzlerce çocuk da eğitim görüyor, bağlama öğreniyor, başka yerde piyano öğreniyor, sonra birleştiriyoruz. Bu anlamda kültür yoluyla iletişim, en sağlam iletişim, en kalıcı evet. iletişim diye.
0: 6000 öğrencisi var.
2: 6000 öğrenci var.
0: Belediye okulu burası.
2: Belediye okulu, devletin okulu.
0: Devletin
2: okulu. İşte 600 öğretmen.
0: 600
2: öğretmen çalışıyoruz. Yani büyük bir sayı, büyük bir üniversite gibi bir şey.
0: Evet, kutluyorum. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür.
0: Görüşmek üzere Türkiye'de. See you again in Turkey.
1: Evet.
0: Evet.
3: Değerli dostlar, Şahin Yücel Türkiye'de okuma yazma öğrenmeden Almanya'ya gelen bir kardeşimiz. Ama müzik aşkı ona klipler çektiriyor, müzik organizasyonları yaptırıyor ve ilham perisi de türküler besteletiyor.
0: Şahin kaç yıldır Almanya'dasın?
1: 29 yıldır buradayım hocam.
0: Nereden geldin Almanya'ya?
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da. Ne iş yapıyordun İstanbul'da?
1: Tekstil iş yapıyordum.
0: Tekstil. Burada ne iş yapıyorsun?
1: Burada boya işi yapıyorum.
0: Mesleğin boyacılık.
1: Evet.
0: Fakat müzikte aşkın.
1: Müziği seviyorum. Severek de bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Evet.
0: Tuğrul Şan'ın okuduğu bir Karadeniz türküsü var. Sen yazmışsın onu, sen bestelemişsin.
1: Hem nacizane bir şeyler karardık. Hoşuna gitti, okumak isterim dedi.
0: Evet.
1: Biz de seviniriz dedik.
0: Şimdi okudu. Onu seninle birlikte okuyacağız. Seviyorum. Ben de böylece yeni bir Karadeniz türküsü öğrenmiş olacağım senin besteni.
1: Eyvallah.
0: Tamam mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi o zaman.
1: Eyvallah hocam.

Sevgili dostlarım, biz gene finali çocuklarla yapalım. Pırıl pırıl, tertemiz yürekli, Berlin'de doğmuş güzel çocuklarımızla.

Sevgili dostlarım, Sümer Ezgi ile Anadolu'dan Geldik programı bu hafta da Berlin'deydi. Çok hoş anılarla dönüyoruz. Haftaya görüşmek üzere, sizi kalbimizde saklayarak sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Hoşça kalın.
1: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
2: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
3: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
2: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
4: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
2: Birlikte hüzünlenir, birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
2: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınıza.
0: Ellerinize sağlık, sağ olunuz, var olunuz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim TRT Müzik ekranlarındayız. Aynı gün, aynı saatte senin şarkın sizin kanalınızda, sizin programınız olarak, sizin isteklerinizin ağırlıklı olduğu bir program olarak yine heyecanımızla, enerjimizle ve mutluluğumuzla sahnedeyiz. Sizler için buradayız. Efendim ekranları başındaki dostlarımız hoş geldiniz. Stüdyodaki dostlarımız hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Evet efendim, TRT Müzik ekranlarında yine sizlerle beraberiz bu akşamda. Sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel şarkılarla, benim şarkım diyeceğiniz, diyeceğinizi ümit ettiğimiz şarkılarla bu akşamda sizlerleyiz. Sizlerle burada göz göze, tabii ekran başındaki izleyicilerimizle de göz göze olduğumuza inanarak repertuarımızı sizlere sunmak üzere buradayız efendim.
0: Gönülden icra edeceğiz. Onlardan da eşlik bekliyoruz.
1: Kabul buyurunuz inşallah.
0: Hem ekranları başındaki dostlarımızdan hem de stüdyomuzdan eşlik bekliyoruz.
1: Eşlikleri bekliyoruz elbette.
0: İki güzel Rust şarkıyla istersen ben devam edeyim. İlk solo şarkılarımız diyelim.
1: Anons edecek misin? Direkt başlayalım.
0: Edeyim mi?
1: Haydi et madem.
0: Edeyim. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Çok sevdiğiniz bir eser.
1: Buyurunuz.
0: Okumaya çalışalım efendim.

Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık efendim. Birlikte okuduk. Evet, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına da güçlü bir alkış rica edebilir miyim efendim? Tüm saz sanatçısı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yine Rast makamında böyle 2-2 önce Esra'yla ikişer şarkıyla merhaba diyoruz, sonra birer birer gidiyoruz. Evet. Yine aynı makam efendim. Yine çok sevilen, çok bilinen bir şarkı. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hadi okumaya çalışalım efendim.

Şimdi çok iyi anlıyorum. Nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Böylesi severken, böylesi severken ayrılmak.

0: Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bravo. Çok güzeldi. Gönlünüze sağlık.
0: Şöyle birazcık dedik hareketlenelim.
1: Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Körler sağırlar gibi olmasın ama Onurcuğum. Gerçekten tebrik ediyoruz. Çok seni ve orkestramızdaki tüm personellerimizi, elemanlarımızı, saz sanatçılarımızı.
0: Her seferinde bunu tekrarlıyoruz ki onlara olan sevgimizi, hayranlığımızı
2: biz de sizi çok seviyoruz
0: eksik
2: ama.
0: Ifade evet. etmeyelim
1: ve
0: diye.
1: Başarınızı takdir etmek gerekir.
0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Hani başarıyı söylemek Tabii. gerekir. Çok çok başarılı buradaki orkestramızın tamamı.

0: Onlarla olmaktan, aynı gemide olmaktan tabiri caizse ben çok mutluyum.
1: Ben
0: onlar
1: de
0: da öylelerdir.
2: Bil mukabele biz de aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Gönlüne sağlık Esra'cığım.
1: Sahnede bırakıyorum. İhsancığım,
0: evet, ben bir
1: üzere.
0: Orhan Gencebay zamanı geldi mi efendim? Soruyorum, geldi mi Orhan Gencebay zamanı? Bir Orhan Baba bestesi okuyalım. Söz müzik Orhan Gencebay. Kader diye okumaya çalışalım. Onurcuğum buyurun efendim.

Teşekkür ederim. Alkışların daha büyüyor Orhan Gencebay'a gitsin. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkürler.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Bu eseri Kastamonu'da kalabalık bir topluluk, sevgili dostlarım izliyorlar şu anda. Onlara armağan etmek
1: selam
0: istiyorum.
1: Olsun.
0: Sevgiler, selamlar.
1: Evet, bizden de selam olsun. Şimdi Esra'cığım, benim babacığım durur durur bir türkü ister.
0: Sen de okuyamadın bugüne kadar, kısmet olmadı değil mi?
1: Okuyorum okuyorum istediklerini de yüreğimizi yakıp geçiyor ya.
0: Öyle oluyor, dağılıyoruz.
1: Söyle bu. Allah'tan, Mustafa amcana ya, böyle yapmasın ya.
0: Mustafa amca, ama Allah'tan programın sonunda okuyoruz da, yani İhsan daha çok beni ağlatıyor. Bu konuda şikayetçiyim.
1: Bugün ağlatmamaya gayret edeceğim.
0: Ama bu ağlanacak bir şey,
1: ama
0: bir eser.
1: Ama çok güzel bir türkü. Aşık Maksut Feryadi. Daha önce bir türküsünü daha okumuştum burada. Selam olsun. Çok kıymetli bir aşık ve bu geleneği Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir ödül alarak devam ettiren bir büyüğüm. Takip ettiğimi, sevdiğimi...

0: dile getirmek istiyorum. Tabii.
1: Saygılar gönderiyoruz.
0: Evet, saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ve okumaya çalışalım. Peki Murat Bey'den müsaade... Aa, çok hızlısın Murat abi.
1: Hazırlandı bile.
0: Sandalyem gelmiş
1: ben
0: bile.
1: Ben de hemen yerime geçeyim.
0: Efendim müsaade ederseniz, Neşet Baba diyor ya, müsaade ederseniz ceketimi çıkarabilir miyim? Biz de onun gibi diyelim. Müsaade ederseniz şöyle oturup Levent abimle birlikte okumak istiyorum, icra etmek istiyorum. Buyurunuz efendim, ben yerime geçeyim. Buyur Levent abim.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Etli ekmek, bamya çorbası, tirit, tiridine tiridine tiridine yandım. Öyle bir şey var değil mi?
2: O dedekleri tirit, bu tirit mi acaba?
3: Evet, bence o tirit.
4: Çünkü sonunda da çok lezzetli. Dibindeki yağlara banıp ekmeği bandırıp
3: oradan mı geliyor?
4: Insan. Bence oradan geliyor diye düşünüyorum.
3: Ha, onu banlıyorsun sonra.
4: Evet, tiridi yiyorsun, ondan sonra da tiridine banıyorsun.
2: Şey var ya, bu bıçak arası var ya. Şu bıçak arası var ya, hani böyle daha parçalı et. O bana daha güzel geliyor ya.
4: Bir de bamya çorbası vardı.
1: Bamya çorbası.
4: O da çok güzeldi bence. Ben de ilk defa denedim Konya'da.
2: Evet.
4: Buraya özgü bir yemek herhalde o da, çorba.
1: Vallahi isim vermeyeceğim de biz ilk geldiğimiz gün bir yerde hep beraber çorba içtik ya ilk akşamın finalinde. Mağaranın finalinde. Ooo. Aklım fikrim orada kaldı. Görevimiz ne bugün? Bakıyoruz. Görevimiz yine müzik de. Nereye gidiyoruz?
5: Nereye gidiyoruz bir bakalım.
2: Yok abi, müzik garanti. Müzik kesin.
1: Rotamız müzik. Bence Süleyman bunu sen oku.
5: Okurum.
1: Sana okutmak için sen arabanı güzel kullan. Başka bir şey istemiyorum.
2: Ha, bak burada biraz değişiyor olay. Bu bölümde iki farklı mekanda iki farklı ruh haline ses olacaksınız. Yolculuğunuz Zazadin Han'da başlayacak, Meke Gölü'nde tamamlanacak. Şimdi diğeri de Meke Gölü.
4: Meke Gölü.
3: Meke Gölü.
2: Tarihin gölgesinde taşların sessizliğiyle konuşun. Bu mekanda iki parça müzik yapmanızı istiyoruz. Ezgileriniz Han'ın geçmişiyle bugünü birleştirsin. Sade ama etkileyici olsun.
1: Kervancıların müziği gibi, kervan müziği gibi.
4: Bakalım merak ediyorum.
1: Dede gibi.
4: Bir önceden bir bakalım neredeymiş, nasıl bir yermiş.
2: Bakalım mı?
4: 1235-1236 yılları arasında 1. Alaaddin Keykubat'ın ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olan Saadettin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir.
1: Evet.
4: Dikdörtgen planlı kesme taştan yazlık ve kışlık olarak avlu inşa edilen bir han bir kale görünümündeymiş. Taç kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktaymış. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme tekrar açılmıştır.
2: Harika. Bayağı tarihi bir şeye gidiyoruz. Evet.

0: Güzel. Diğeri?
1: Diğeri Mekke Gölü.
0: Mekke Gölü.
1: Orada da işte bir dua mucizesi, bir zaman yolculuğu gibi. Bak burasını merak ettim işte.
2: Ama Mekke burada... Gölü çok garip görünüyor burada.
1: Görevde burada 6 parça müzik icra edin. Kuruyan gölün hüznünü, doğanın direnişini ve güzelliğini sesinize taşıyın. Gölün ortasına değil, ruhuna dokunun. Her iki mekanda da hislerinizi takip edin. Kamera size değil, ruhunuza eşlik etsin.
0: Botanım. Metin yazarımız var ya, aşk adamı.
1: Evet. Abi yani bunu okurken ben de şöyle, şimdi ben bunu okurken hani normal bir metin gibi okuyamıyorum. Böyle şiir okur gibi okumaya teşvik ediyor beni yani. Öyle bir yazı çünkü.
0: Biz müzisyeniz ama da yani. Hassas insanlarız yani, duygulu insanlarız.
2: Mekke Mağar Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir mağarın suyla dolması, günümüzdeki haline gelen ve ortasında adacıklar bulunan bir gölmüş. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan Mekke kuşlarından almıştır.
0: Bugün iki yerde konserimiz var. Bir handa, ne hanedir? Zaza din hanına gidiyoruz. Sanırım bugün dingin şeyler çalmamız lazım. Ben mutluyum. Sakin sakin.
3: Zaten Konya çok sakin bir yer gibi geldi bana abi ya.
1: Ama müziğimize de yansıdı ya.
0: Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Rotamız müzik.
3: Devam.

0: Bizi akşam konsere gel, tamam mı? Şimdi bir gün çocuklar, bugün ne yapalım biliyor musun? Mekke Gölü'ne gideceğiz ya.
1: Evet.
0: Onun suyu kurumuş. Gölde su yok şu anda. Öyle önceden varmış ama şimdi kurumuş. Bence orada böyle full Karadeniz yapalım. Belki su geri gelir.
2: Belki yağmur yağar.
0: Belki yağmur yağar. Tulum çalarız işte, ne bileyim, kemençe çalarız. Belki böyle hasırlar da buraya bir su dolar böyle. Mekke'de Karadeniz yapalım bol bol.
1: Okey.
0: İki tane enstrümantal yaparız, iki tane. Tabii ki Konya Belediyesi bence ilgileniyordur. Hiçbirinin bak rengi farklı değil, bak diyor ya. Göze bakmıyor. Çok güzel ya.
1: Bütün evler temiz. Hep önü açık bu ev, ferah.
3: Bak satılık arsa, iki kat imanlı.
0: 11 tarihinde Konya Ticaret'e yeni kurmuşuz. Kimya Hatun Kooperatif.
1: Burası ne? Çay ocağı mı?

Mekke Gölü'nden herkese merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler yolluyoruz buradan. Bugün Konya'nın Mekke Gölü'ndeyiz ama gölün sanırım suyu kurumuş. Biz de bugün böyle bir karar aldık. Karadeniz dağlarında çok su olduğu için belki bu Karadeniz ezgileri bu Mekke Gölü'nü biraz doldurur ve bu güzelim doğa eski halini alır ve kuşlar, böcekler yine burada uçmaya başlar. Programımızı bugün Karadeniz müziğiyle devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, Konya Mekke Gölü'nde sevgiler.

0: Evet arkadaşlar, akşam serinliği güneşimiz de batmak üzere. Biraz hava serinledi. Sanırım Mustafa üşüdü, titremeye başladı Mustafa. Bir mod vereyim sana.
1: Olur abi.
0: Bence hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, Mustafa'ya bir mod verelim. Sizden isteyen var mı?
2: Valla ben de alabilirim.
0: Oo, tamam, herkese mod verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Hadi bakalım.

Bir adı düşünmüştük, montları da giydik, biraz da horon oynayalım dedik. Biz oynamasak bile siz oynamışsınızdır belki ama şimdi ısındık. Geri kalan bölümü Zazadin Han'da geçireceğiz, kaydedeceğiz. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimlerini saymaya gerek yok. Emeklerine sağlık diliyorum onlar için. Kendi adıma onları kocaman alkışlıyorum. Zazadin Han'da görüşeceğiz. Birazdan oradayız. Sevgiyle kalın. Herkese tekrardan merhaba diyoruz. Önce Meke Gölü'nde güneşi batırdık Karadeniz türküleriyle. Ondan sonra şimdi ay ışığında Konya Zazadin Han'ın önünde gecenin bu vaktinde ay ışığında türküler söyleyeceğiz şimdi. Önce güzel bir türkü söyleyelim. Neredesin sen? Biz neredeyiz? Zazadin Han'dayız. Konya Zazadin Han'dayız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Bizi bir türküde böyle duygulandırdın, aldın, götürdün. İç Anadolu'nun böyle güzelliği var. Yani Ankara'sı, Konya'sı, Kırşehir'i, ya daha doğrusu Türkiye'nin bütün güzellikleri güzel de o İç Anadolu'da başka bir yapı var.
1: Bambaşka bir hava var.
0: Yani. Üzünlenince tam üzünleniyorsun böyle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sonra gel yanıma geldi. Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Konya sabah Meke Gölü'nden, akşam da Zazadin Hanı'ndan selam olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle, dostlukla kalın.
1: Abi Bozkurt'dayız. Bozkurt'un tezenesini doyamadım. Bir tane daha okuyacağım ondan.
0: Bir Bozkurt tezenesi daha yapalım. Feda edelim.

0: Birbirimize hoş geldin diyelim mi Cemil?
1: Tabii,
0: hoş geldik.
1: Hoş bulduk. Aslında, sen de hoş geldin.
0: Hoş. Yani bu aslında yanlış değil çünkü sen dolanıyorsun bir yerlerde, ben dolanıyorum bir yerlerde. Sonra gelip burada.
1: Tabii tabii. Biz burada bir araya gelip muhabbeti kuruyoruz. O yüzden haliyle tabii ki birbirimizi selamlayacağız yani.
0: Kesinlikle.
1: Başka kimse yok bizden başka.
0: Aynen öyle. Programımız başladı.

0: Bizi sevgili izleyicilerimiz, her program üşenmeden şunu söyleyeceğim. Niye İstanbul düet trio? Çünkü biz düetiz, sonra konuğumuzla birlikte
1: Trio oluyoruz.
0: trio oluyoruz. Tabii bize burada Murat Süngü ve Sertan İpek de
1: Evet.
0: eşlik ediyor. Siz de hoş geldiniz
1: Hoş
0: abi.
1: geldiniz ustalar. Bu uzun yolculukta bizle beraber olacaklar.
0: Kesinlikle. Şimdi nasıl bir girizgah yaptık? Bir kere ısındırmak istedik ve şunu söylemekte fayda var. Burada doğaçlama bir
1: Evet.
0: giriş
1: Bayağı
0: yaptık.
1: irticalen bir muhabbet ettik.
0: Evet.
1: Güzel bir meşk oldu. Bence güzel bir başlangıç oldu.
0: Kesinlikle.
1: Böyle bir taksim, improvizasyon aslında böyle bir muhabbet oldu.
0: En sevdiğimiz.
1: Evet. Çünkü sonrasına türküler geliyor.
0: Türküler.
1: Yani tabii.
0: Ondan sonra çaldığımız türkünün ismini bir hatırlatalım.
1: Tabii Ne
0: Neydi?
1: Feryat
0: Ne
1: Edersin.
0: Feryat Edersin
1: Tabii
0: çaldık.
1: Emrah'ın, Aşık Emrah'ın türküsüne bir
0: Evet.
1: ısınma olmuş oldu. Güzel oldu.
0: Şimdi ben fazla ısındığımızı düşünerek bir ters köşeye yatırıp çok çok

0: Zombi diye parça çalacağım. Zaten sözleri de bu savaşların ortasında hala anlamlı olan bir parça. Dünyada ilk kez
1: Evet.
0: zombiyi bu şekilde
1: Evet yani.
0: dinleyeceksiniz. Bundan emin
1: Ben de
0: olabilirsiniz.
1: kopuzla dokunmaya
0: Kesin.
1: çalışayım. Bakalım ne olacak.
0: Zombi kopuz versiyon.
1: Kopuz versiyon.
0: Tabii.

0: Nasıl oldu?
1: Enteresan oldu. Değil mi?
0: Oldu yani.
1: Oldu oldu. Ben ufak ufak dokunmaya çalıştım. Siz daha güzel çaldınız.
0: İlk ve tek oldu. Ya bizim de programımız zaten böyle olmasını hayal ediyoruz. Yani türkülerden gireceğiz, yabancı parçalar olacak, manga parçalar olacak. Senin seçeceğin belki ileride bambaşka parçalar.
1: Evet. Enstrümantal bir şeyler de tabii çalacağız sonra.
0: Enstrümantal bir şeyler çalacağız. Şimdi senin seçtiğin bir türkü var. Bir kere bu türküden bahsetmek ister misin? Sana dokunan yanından
1: Vallahi
0: bahsetmek ister
1: şimdi
0: misin?
1: Mecnun'un biliyorsun Leyla'ya olan aşkı tabii asırlar boyunca böyle türkülere işte şiirlere sebep olmuş.

0: Aslında bu türkü de öyle bir türkü. Aşık Ali İzzet Özkan'ın, biliyorsunuz, Sivaslı bir halk ozanımızın türküsü. Aslında Leyla üzerine çok fazla yani türkü var. Ama tabii bunların böyle en sıralarında, üst sıralarında bilinen ne desek tabii herhalde ikiden biridir. Mecnun'um Leyla'mı gördüm, bir kerecik baktı geçti diye.
1: Yine hemşerimiz.
0: Evet. Yine bir Leyla sevdasıyla yazılmış bir türkü çalacağız, söyleyeceğiz hep beraber.
1: O zaman haydi bakalım diyeyim.

0: Şimdi bunu da ben çok söylemeyi seviyorum. Şu nedenle aslında şimdi çalacağımız türküyle ben Develi'de tanıştım. Orada bir program çekiyordum.
1: Kayseri.
0: Kayseri Develi, Erciyes'in öbür
1: Öbür tarafı.
0: tarafı. Ve gerçekten hava değişiyor, yiyecekler değişiyor. Biz hani hep Kayseri'yi böyle bir mantı pastırmayla bilirken Develi'ye arka tarafa geçtiğinde
1: Başka bir derya değil
0: başka
1: mi?
0: bir derya var.
1: Anadolu'nun şeyi bu yani.
0: Evet.
1: Tipik özelliği bu
0: Özelliği.
1: aslında yani. Evet. Her yörede, hatta her köyde
0: Köyde
1: bile
0: değişiklik var.
1: değişen bir kültür, bir folklor var. Yani bu inanılmaz bir zenginlik zaten yani. Öyle bir şeye denk gelmişsin.
0: Kesinlikle yani bu kadar kısa mesafede bunların değişmesi. Orada Seyrani'nin akrabalarıyla tanıştım. Onlarla sohbetler ettik. Sonra işte ben bu aşkın çilesini orada öğrendik. Hani kendimizce söyledik, değiştirdik, oynadık. Senin Kayseri ile ilgili anıların var mı?
1: Valla Ferman'ım, Kayseri'ye hiç gitmedim desem. Hiç
0: Güzel.
1: gitmedim. Yani gitmediğim ender şehirlerden birisi ama
0: Senin hemen Kayseri'ye
1: tabii
0: gitmen
1: Seyrani Baba'nın iline beraber gidelim.
0: lazım.
1: Yani çok gezdim tabii, derlemeler işte halk müziği, türkülerle ilgili ama Kayseri nedense bir yolumun durağı olmadı. Ama bu türkü ve sen vesile ol.
0: Vesile olsun.
1: Evet, buna beraber gidelim.
0: Tamam, o zaman mantı yemeye değil Seyrani çalmaya
1: Yok yok,
0: gidiyoruz o zaman.
1: mantıyı buluruz bir
0: Mantı da
1: şekilde
0: yiyelim mi
1: ama
0: ama?
1: tabii, Seyran'ı bir yerde bulamayız yani.
0: Dur bir şey soracağım. Bizim orada biz mantıyı birazcık büyük olur bizim mantı.
1: Evet,
0: Şimdi
1: evet.
0: Kayseri'ye gidince de
1: Öyle mi
0: çok
1: oluyor?
0: küçücük ve çok
1: Küçükleşiyor.
0: sulu oluyor. Çok farklı oluyor. Bakalım. Görürüz.
1: Yani
0: Görürüz
1: bizimkinin üstüne
0: coşkun.
1: çıkacak mı onu
0: Tamam.
1: göreceğiz.
0: Kopuzla zombi yapan orada da herhalde bir yolunu
1: Mantığı
0: bulur diye
1: yer yani.
0: mantı yer. Şimdi o zaman ben bu aşkın
1: Haydi bakalım.
0: çilesin.

0: Yağmurcuğum hoş geldin.
1: Hoş geldin Yağmur.
2: Eyvallah, hoş bulduk.
0: Ya kendi grup arkadaşını ağırlamak da bir garip oluyor.
1: Tabii bugün senin için çok konforlu bir program olsa gerek.
0: Ben hep birlikteyim zaten. İstersen sen böyle bir girizgah yap.
1: Vallahi evet.
0: Nasıl gidecek?
1: Yani sizi tabii kendi sahnenizde dinlemiş biri olarak, yani albümlerinizi bilen biri olarak bugün burada farklı bir akustik versiyon Yağmur'un bizde olması vallahi çok keyifli olacak.
0: Evet evet.
1: Heyecanla bekliyorum yani buradaki uyarlamaları.
0: Biz en son neredeydik? Tokat'a gittik. Tokat'tan tabii yani senin gibi biz de dolaşıyoruz. Bazen nerede olduğumuzu bile bak sordum. O da hatırlayamadı. Yani ben de karıştırdım.
2: Şehir dışı olarak Tokat'taydık. Oradan sonra İstanbul zorlu vardı işte.
0: İstanbul
2: zaten.
0: Zorlu yaptık. Evet evet.
2: Evet. Kıbrıs'a doğru gideceğiz işte.
1: Seyyaha durak sorulmaz işte yani.
0: Aynen öyle. Neydi o? Vatanın neresi? Sazını gösterip benim vatanım burası.
1: Eyvallah.
0: Yani bizim de gitarı koyup herhalde bizim vatanımız.
1: Siz bol bol burası. Geziyorsunuz tabii yani. Yağmur için.
2: Evet, bayağı.
0: Yağmur, nasıl gidiyor senin için kişisel olarak Antroposen? Yeni bir albüm çıkarttık.
1: Harika bir albüm.
0: Onun turnesini yapıyoruz, sağ ol coşkun. Yani senin için kişisel olarak bu dönem pandemiden nasıl çıktın? Pandemiden sonra tekrar turda olmak kişisel olarak seni nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi?
2: Ya pandemi öncesi biliyorsun zaten biz sağlam bir tur programı yapmıştık ve başlamıştık aslında. Sonra yarım kaldı tabii pandemiyle birlikte. Hı hı. Antep'te yarım kalmıştık. Araya tabii 2 sene gibi çok ciddi bir süre girdi. Hı. Ve bunu seninle de konuşuyorduk yani ayrıyetten. Yani sanırım bizim açımızdan verimli geçti.
0: Biz çok yani galiba çalıştık
1: evet,
0: ya.
1: Evet, bayağı son zamanlarda aktif olarak konserleriniz var. İstanbul'da evet. Da çok gördüm hatta işte geldiğim oldu falan.
0: Çok biriktirmişiz Coşkun. Öyle bir durum
1: ama
0: oldu.
1: Ama yılların
0: yani.
1: Muhabbeti var ya Ferman. Yani,
0: evet belki
1: yani
0: de onunla.
1: Tabii ki yani bu çok kıymetli bir kere. Bu çok nadir yani olan bir durum zaten. Evet. Yani bilirsiniz yani.
2: Tabii. Bu kadar uzun süre evet. Grup olarak bir arada kalmak da kolay bir
1: koca
2: şey
1: bir
2: değil.
1: Koca bir külliyat yani
0: çok.
1: Bu. Evet yani.
2: O yüzden de zaten... Çok farklı değildi ruh hallerimiz Ferman'da da. Yani hep bir şeyler yazdık, köşeleri attık falan.
0: Biraz bir 2-3 ay sendeledik. Aha. Ne yapacağız diye bir şeyler denedik. Sonra bir anda girdik.
2: Özgürleşti ve... falan çok böyle kayıtlar yapmaya başladık. Ama böyle çok şey yani hani nasıl diyeyim. Çok planlı şeyler değil. Spontane böyle hatta bayağı biraz deneysel şeylere girdik falan. Ferman hani gaz... Vermek için değil ama gerçekten çok beğendiğini söyledi ve o da çok şey oldu. Hani bir dakika burada bir şeyler pişiyor falan ne oluyor oldu. O yüzden de...
0: Mektup yazdım gruba.
2: Evet.
0: Ya ilk defa
2: duygulandık falan.
1: Evet, bu
0: yemin ediyorum.
1: Bu zaten bence çok güzel bir hareket. Bir de ben zaten kişisel olarak şeyi de çok böyle...

0: çok özenirim. Böyle grup olarak hani yıllardır var olmak, aynı dili söyleme noktasına gelmek, o üretimi, o süreci birlikte hani
1: Evet.
0: atlatmak, onu sonra sahneye devirip sonra işte seyahatlerde, yollarda, ömürlerde hep beraber olmak, bu bence çok kıymetli.
1: Tabii
0: Yani ben
1: tabii
0: o yüzden
1: yani.
0: sizi böyle saygıyla önünüzde eğiliyorum. Yani bunu
1: Estağfurullah.
0: yıllardır yapmış birileri
1: Estağfurullah.
0: olarak
1: Evet.
0: bunu
1: Sağ ol
0: söylemeden
1: Coşkun.
0: geçemem yani.
1: Teşekkür ederiz. Ben tabii ki sevgili seyircilerimize ve
0: Tabii.
1: sana da burada itiraf ediyorum. Yağmur'a tabii ki emri vaki yaptım ve Antroposen'den bir parçayı biz ilk kez akustik
0: Evet. Oo,
1: çalacağız.
0: süper.
1: Şimdi göğe dolduk.
0: Harika.
1: Bu parçanın ismi sürçülisan edersek affola ki ederiz eminim. Yani
0: Muhabbetin doğasıdır ya. Olur yani o kadar.
1: şimdi devam ediyoruz. Şimdi göğe dolduk.

Duvarda fırçalar ölmüş, nemli duvarlar, arka yamaçlarda renkleri solmuş nazlı çocuklar. Geriye dönemeyen bir baba, korkusundan fısıldayan bir ana. Yalanlara ödenmiş paralar çok, özgürlük boyundaki tek yama. Ayakları birileri bir yere, çıkış yok, evleri yangın yeri. Yok hayatlarının haber değeri, bize kalan kin dolu.

yer. Şeytanı süsler oyuncak öller, söz dolu küller. Türküler aynı, başka isimler. Kimi ne güzel yollarda olmak, kimi manzarasız malum köprüde. Kaçıp kendini kurtaranlar duvar örüyor bahçelerinde. Zebaniler kol kola seyirde, salıncaklar post apokaliptik filmlerde. Süper kahramanlar çağındayız, pahalı bebek giysilerinde.

0: Sevdim parçayı kardeşim.
1: Bayıldım. Bu şarkıların akustik versiyonlarını dinlemek bana nasip oldu burada vallahi.
0: Evet,
1: Çok
0: evet.
1: keyifli de oldu. Yağmur için de herhalde
2: Evet, bana
1: özel
2: da
1: bir
2: çalmak
1: deneyim.
2: nasip oldu da.
0: Keyifli oldum onun için bilmiyorum. Çünkü demin dedi ya, 7 telliden sonra çünkü sahnede bir an, ya ondan biraz bahsetsene aslında. Bizim sahnemiz çok gürültülü ve özellikle senin çaldığın gitarların akort sistemleri çok farklı. Şimdi bir anda onu akustiğe döndürdüğümüz zaman Yağmur zorlanıyor biliyorum. Bundan biraz bahsetsene ya.
2: Ya şey şimdi aslında akustiğe çok müsait sonuçta mesela bir özellikle bahsettiğimiz şarkı.
0: Evet.
2: Akorlar açısından gayet klasik bir yapısı var yani çok nakarat da biraz kırılıyor falan ama pardon köprüde ama şey tabii onları ya bizde şey oluyor genelde akustik gitarı alıp fermanla oturup böyle pek şarkı yazan tipler değiliz yani yaptığımız da oldu ama genelde biz böyle bilgisayarda falan çok çalışıyoruz o yüzden çoğu zaman
0: Kompleks
2: oradaki
0: bir.
2: gitar partisyonlarını bile ben bazen MIDI ile yazıyorum. Çünkü yani hızlıca bir taslak yapmak istediğim için. Onları öyle oturduğu için kafamda klavye gibi. Sonra 7 telli gitara adapte ediyorum onları. İşte aslında şey çok klasik bir armoniyi çok sert bir soundla yaptığımızı söyleyebilirim. O şart. Yani şimdi göğe dolduk için öyle
0: Evet,
2: söyleyebilirim.
0: evet.
2: Aslında bak da çok müsait yani. Hani akustikle de çaldığında
1: Bu
2: hemen zaten.
1: versiyonu çok güzel geldi ya.
0: Güzel
2: Aynen.
0: oldu. Bir de
2: Olur yani.
0: cello ile girince.
2: Tabii,
0: Evet,
2: orijinalinde
0: evet.
2: zaten cello var.
0: Evet.
2: Zaten o açıdan güzel olur ama benim biraz şey oluyor böyle kafam karışıyor çünkü hani 6 telli kullandığım şeyler de standart mi la re sol si mi diziliminde değil. Hepsi farklı yani çeşitli çalma durumları şarkılara özel olduğu için gitarlar.
0: Tabii.
2: Ama yani fermanlı zaten hani böyle bu albümde sanırım biraz mi minörler falan açık şeyler
0: Var bir
2: gelmeye
0: var.
2: başladı da rahatladık. Daha önce hep böyle sürekli
0: Çok
2: bir
0: zor.
2: pozisyon problemi oluyordu. Şey öyle yani.
0: Ya burada Coşkun'un tabii biz değil mi çoğu zaman senin akort sistemini aslında
1: Tabii evet.
0: uyuyoruz.
1: Yani benim söylediklerimde tabii benim
0: Evet.
1: çaldığım söylediğim tondan yapıyoruz ama tabii işte bazı enstrümantal eserleri ya da konukların işte tonlarına göre bazen kopuz devreye giriyor, bazen divan sazı
2: Evet.
1: devreye giriyor. Biz de burada hikaye biraz daha
0: Hikaye farklı.
1: kolay ama tabii yani bu başka bir devran tabii ki. O yüzden bu uyarlanışı bence çok keyifli oldu. Ustalar da çok güzel
0: Çok
1: eşlik
0: güzel
1: etti
0: oldu.
1: valla.
0: Ya bizim
2: Çok
0: için de
2: harika.
0: ilk oldu bu parça. Bizim son Antroposen albümünün parçalarından bir tanesi. Şimdi göğe dolduk. Bunu biz Coşkun seyahatlerimiz sırasında ben sözlerine özellikle bunun Nahçıvan'da başlamıştım. O fırçalar ölmüş nemli duvarlar bir tane tablo görmüştüm. Orada çocuklar aklıma geldi. Savaşta arada kalan çocuklar. Çünkü en çok onlar aslında manevi ve fiziki olarak hasar
1: Evet,
0: görüyorlar.
1: kesinlikle öyle.
0: Onlara yazmak istedik. Valla %50 manga buradaydı bugün. Öyle diyebiliriz. Yani %25'i bendim zaten. Yamyam geldi, Yağmur geldi %50. Cem'le Özgür'e buradan
1: Selam gönderelim.
0: selam gönderelim. Tüm mangaya. Yağmurcuğum iyi ki geldin.
2: Eyvallah. Özgür
1: Ayağına
2: bozulmuş
1: sağlık.
2: olabilir ha söyleyeyim.
0: Bozulmuş mu?
2: Bence bir ara ondan.
1: Özgür'ü bir ara bağlama çalmaya davet edelim Özgür'ü. Değil mi?
0: Özgür'üm yok.
1: Çağırmayalım.
0: Özgür'ün yeri burada.
1: Tamam peki.
0: Özgür'ün yeri burada.
2: Selam olsun
0: Şimdi
2: Özgür.
0: bir manga parçasıyla
1: Hadi.
0: kapatacağız. Bu bizim ilk ve en büyük hitlerimizden bir tanesi.
1: Oh.
0: Onu da akustik çalmak çok değişik oluyor. Valla durum böyle. Yani
1: Evet, gayet güzel valla.
0: İstanbul düetiriyor. Ben Ferman Akgül.
1: Ben Coşkun Karademir.
0: Yağmur Sarıgül bugün bizimleydi. Sertan İpek ve Murat Süngü.
1: Ellerine sağlık ustaların.
0: Ellerinize sağlık.
2: Eyvallah, sağ ol.
0: Tekrar görüşmek
2: Eyvallah.
0: üzere. Şimdi Bir Kadın Çizeceksin çalıyoruz.

Ne kadar oldu bu hayata geleli? Söyle, ne olacaksın büyüyünce? Diye sorulan sorular tarih oldu ama senin kafan hala dolu. İşte benim, işte senin, işte onun diye paylaşıyorsun hayatı üç kuru sevginle. O da mı aldattı seni be? Ne kaldı geriye? Bak sen ne yazık ki klasik bir tablosun dostum. Ne yaparsan yap boşsun. Tamam okumuşsun ama yetmez. Sadece bununla dertler bitmez. Çıkacaksın kabuğundan, bunalımdan kurtaracaksın kendini. Ona göre yaşamayı bırakıp döneceksin gerçeklere.

Şimdi bunlar yetmez gibi, bir de kendini aşka mı bıraktın? Hadi be, bırak adam gibi şeylerle uğraşmayı. Herkes gibi takıl, yaşa hayatını. Takılamıyorsan bile rol yap, ne yapat ama yarat kendi yalan dünyanı. Çünkü bunlar para ediyor. Baksana sevgi bile yalan olmuş, piyasada kavrulmuş. Herkes kudurmuş, canım dediğim bile arkandan vurmuş. Tüm bunları bilerek yaşa ve sakın, ama sakın içindekileri tüketeyim deme. Bir gün gelecek, göstereceksin kendini, sevgini. Neler istediğini şimdile kalacak sedine kalemi.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. NextRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için NextRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'daki konuğum, çok değerli müzisyen, aranjör, şarkıcı ve aynı zamanda piyanist Bahadır Tatlıöz. Hoş geldin Bahadır'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim.
0: Güzel bir geçmişin var müzikle alakalı. O 13 yaşına kadar giden bir dönem çok iyi. Ben çok geç başladım. Çok özeniyorum böyle genç yaşta. Tabii ki Nail Tatlıöz, rahmetli olan değerli müzisyen. Aynı şekilde bu tarafa doğru çok güzel bir müzik sevgisi aşılamış ve o çok güzel devam etmiş. Bize yani o geçiş zamanında sana ilk sevdiren bu müziği enstrüman piyano olmuştur diye düşünüyorum. Piyanist olduğuna göre. Onun dışında ben belki başka enstrümanlara da merakım vardır diye sorayım dedim, garanti olsun diye. Peki piyano ve beste yapma konusunda ben gitarla yaptığım için yani bambaşka bir şey hissettiriyordur herhalde sana. Onunla yapmak nasıl bir duygu? Çok merak ediyorum. Tınısından dolayı başka bir insana bir şey hissettiriyordur diye düşünüyorum. Ben bir ara çünkü akustik gitar kullanmaya başlamıştım. Çelik tel daha parlak falan, belki başka bir tat verirdi. Ama naylon bende baki kaldı.
1: Ya şimdi tabii enstrümanların insanların beste yapma yapısıyla alakalı çok ciddi bir yönlendirmesi oluyor. Çünkü çalma tekniğiyle ve sana açtığı alan ile alakalı. Şimdi gitarla, bir gitaristin yaptığı bestelerle muhakkak ki piyanistin yaptığı besteler tabii
0: mi?
1: Ki. Çünkü enstrümanın doğal yapısı seni başka bir melodik ve armonik yapıya götürüyor doğal olarak yani. Şimdi ben 6 yaşında girdim konservatuara aslında.
0: 6 yaş.
1: Tabii belediye konservatuarında girdim. Evet. Belediye konservatuarında başladım yarı zamanlı olarak. İlkokul boyunca da devam
0: Değil
1: ettim.
0: Mi? İnanılmaz.
1: Ondan sonra da ortaokuldan sonra Kadıköy'deki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girip orada devam ettim. Sonra oradan bir ayrılık sebebim oldu. Ben biraz böyle haşarı bir çocuktum. Disiplin derslerinden vesaire devamlı disipline git. Çok başarılı bir öğrenciydim ama çok da haşarı
0: okulun
1: bir çocuktum.
0: Okulun belki şeyi biraz... Biraz daha, olabilir evet, o müfredatı evet. Birazcık.
1: Evet, bir ayrılmak bir zorunda belki. Kaldım. Sonra uzun yıllar tabii ki böyle çok önemli, Türkiye'deki çok önemli müzisyenlerden ders alarak ve aynı zamanda dışarıdan da eğitimime devam ederek müzik hayatıma devam ettim. Mesela caz piyanoda Ali Peret'le.
0: Festivaller duydum onu, evet.
1: Evet, Ali Peret'le caz piyano ve caz armoni üzerine 2 sene çalıştık. Timur Selçuk'la klasik
0: caz
1: armoni üzerine.
0: Caz kökenlisin aslında değil mi?
1: Yani kendime münhasır bir şeyim var, bir alakam ve projelerim var. Yani bir, böyle bir tam bir caz piyanisti gibi
0: yakınlığı,
1: değil benim durumum.
0: Yakınlığım var.
1: Evet, yani caz armoniyi kullanarak kendime bir melodik yapılar ile alakalı. Aslında o klasik cazla alakalı çok iddialı değilim ama kendime münhasır bir caz ile alakalı çok iddialı projeler yaptım. Yani kendi tarzımda bir modern armoni kullanma şeklim oldu. Klasik müzikte de Timur abiyle rahmetli.
0: Timur, evet, yani.
1: Onunla devam etmiştik. Ondan sonra bayağı böyle bir yurt dışında caz festivallerinde, etnik caz festivallerinde sevgili evet, Buzuki Orhan'la projelerimiz oldu. Kendi projelerim oldu. Sonra ben 2007 yılında galiba, 2007 ya da 2008'i Çalacağız isimli türküleri caz formatında düzenlediğim ilk albümümü çıkardım. Orada hem piyanist hem şarkıcı olarak var oldum. Perküsyonist arkadaşım vardı, Yasin Bozkurt. Evet. O da benden birlikteydi projede. Çok önemli bir proje. Evet. Gerçekten yani hani müzik adına çok önemli. İnsanlık adına çok büyük ama ticari para adına çok küçük bir adımdı.
0: Süpermiş. Her şeyi anlattırmayacağım evet. Sana.
1: Tamam,
0: çok
1: peki.
0: Çünkü konuşacağımız çok konu var.
1: Peki.
0: Senin şarkılarından bir tanesini rica ediyorum. Takvim.
1: Tamam.
0: Söyler misin?
1: Tabii ki zevkle.
0: Vallahi süper.

0: Güzel bir enerji, süper. Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok ufak yaşta müziğe başladın Beden.
1: Evet.
0: Peki merak ediyorum, beste ve söz yazma olayı kaçıncı yaştan sonra ufak ufak devreye girmeye başladı? Başlar başlamaz mı bir şeyler gelmeye başladı? Çok merak, ben çok geç başladığım için çok merak ediyorum.
1: Ya çok geç başladın ama 20... çok güzel şeyler bıraktın. Her o da şey, ayrı bir şey. Yaş hiç önemli değil. Galiba 10'lu yaşlarda başladı söz yazmam. Ama o zaman yazdığım şarkılardan mesela çok güzel şarkılar var. Hatırlıyorum şu anda ama tam hatırlayamıyorum. Tam hatırlayamadığım için de o zaman da kayıt da bu kadar ileri derecede bir kayıt sistemi yoktu yani. Notaları veyahut da sözleri karaladığım müsveddeler vardı. Onları da bulamıyorum. O zamanlardan başlamıştım. Galiba 11-12 yaşında. Bu arada ben 13-14 yaşlarındayken ilk aranjemi yaptım.
0: Oh, inanılmaz.
1: Yani hatırlarsınız belki Emre Matraş diye bir arkadaş vardı.
0: Hatırlarım.
1: Onun bir şarkısı vardı, Feryadım Göklere diye. Onun sözü müziği de bana aitti. Düzenlemesi de.
0: Kaç yaşındaydı o zaman ki? Yani,
1: 14 falandı. Yani muhtemelen şu anda hani hem söz, beste hem de aranjeyi aynı anda yayınlama rekoru bende olabilir yaş olarak. Vay, bilmiyorum daha varsa şey olarak, daha ufak olan varsa bilmiyorum.
0: Aranjeliğim ben yani şey çok özeniyorum. Yani söz beste yapma olayı, bir de üzerine şarkı söylemek başlı başına bir iş zaten. Ama bir de onun düzenlemesini yapıp ortaya çıkartıp birebir duymak benim çok çok özendiğim bir şey senelerdir.
1: Ya çok güzel bir şey tabii ki ama işte her şeyi de yapıyor olmak bazen insanı yorucu çok oluyor, yoruyor. Ben çok inanılmaz. Benim için bir proje yapmak zulüm. Aranjeden söz, müzik, beste, aranje, editleri de kendim yapıyorum.
0: O konuda biraz ben rahatım.
1: Klibi de kendim çekip ondan sonra montajla uğraşıyorum bilmem ne. Zulüm yani. Ama çok içime sinen bir şey çıkıyor.
0: Evde nasıl bir home studio gibi bir var. Yerin var değil mi?
1: Var.
0: Biz senelerce çalıştık. Yani ben tabii ki çok uzağım yani o bir teknoloji.

0: Bilalex. Sadece gitarla çalışıp şarkının bir şeyini özünü ortaya çıkarttıktan sonra
1: Evet.
0: direkt düzenlemeye giriyor. Sonra ben bile yani hiç hatırlamıyorum. Demin Güller Ağlamaz okuduk
1: Evet.
0: girişte. 99'dan beri ilk defa okuyorum mesela. Yani çalmadım da o bunca senedir.
1: Ama bazı insanlar sadece çok güzel şarkılar bırakmak için gelmiştir dünyaya. Mesela bence sen onlardan birisin. Bunu
0: Evet,
1: yüzüne
0: sağ
1: diye
0: ol. Teşekkür
1: söylemiyorum.
0: ederim. Sağ ol.
1: O senin ilk çıktığın zamanlardan beri bilirim. Ben o zaman müzisyendim. Hani şarkıcılıkla alakam yoktu. Ama o Hicran vesaire falan onlar yani müthiş şarkılar. Gerçekten yani şu dönemde çalışır, 10 sene sonra da çalışır. Yani mesela ölümsüz şarkılar onlar benim için.
0: Sevildi çok şükür. Yani 30 yıl devirdiler hepsi. Yani çok mutluyum tabii ki öyle olduğu
1: Güzelliği
0: için.
1: mevzu dostum
0: Şimdi
1: bence.
0: yeniden yapıyoruz onları tekrar yeni
1: Evet.
0: jenerasyon bunları
1: Çok da
0: duysun
1: güzel
0: diye.
1: oldu.
0: Çok
1: Gökhan'la
0: iyi olur.
1: yaptığınız çok güzel gerçekten.
0: Devam edecek inşallah işte o. Senden bir şarkı daha dinlemeyi çok isteriz.
1: Peki.
0: Konuşacağım çok şey var, soracağım
1: Tamam.
0: şeyler de var.
1: Tamam.
0: Beste ilgili söz konusunda yani o ilk sözle melodi arasındaki ilişki beni çok ilgilendiriyor. Benim en çok ilgimi çeken ve
1: Muhakkak.
0: bütün dikkatimi verdiğim şey o aslında oldu. İlk bir 20-25 yıl.
1: Muhakkak.
0: Biraz kısa bir süre harcadım ama işime
1: Olsun.
0: yaradı.
1: Ya bayağı bir kısaymış yani.
0: Evet. Uzun lafın kısası diyelim o zaman.
1: Peki diyelim hocam.
0: Yaşa.

0: Ya çok şanslısın. Bence hızlı şarkı yapıyorsun yani. Ben uzun süre bunun sıkıntısını yaşadım. Hep slow şarkı, hüzünlü şarkılar, romantik şarkılar. Tempo var.
1: Ya evet, işte ben de o kadar karambol bir tipim ki. Yani mesela şarkı dokularımın bir sonraki yaptığım şarkılarla bir evvelki yaptığım şarkıların dokuları o kadar değişiyor ki. Mesela Takvim başka bir şarkı, bu başka bir şarkı. Bundan sonraki
0: Aralarında ne kadar mesafe var ona da bağlı biraz.
1: birer sene, ikişer
0: Ha,
1: sene
0: birer mi? Çok iyi.
1: ama mesela şarkıdan şarkıya da çok. Mesela şu son dönemde İptila diye bir şarkı yaptım. Onunla en son çıkardığım bu yaz alakasız iki şarkı. Yani üslup da alakasız, tarz
0: Dönem
1: da
0: dönem de
1: ikisi
0: değişiyor ama değil mi?
1: çok değişiyor, evet. Ve
0: İlk 10 sene, 15, 20 senede başka
1: evet.
0: bir şey
1: Müzikal
0: yani.
1: olarak çok güzel bir şey ama mesela aynı kitleyi bir arada tutmak adına biraz sıkıntılı
0: Sıkıntılı.
1: oluyor, evet.
0: Benim de başıma geldi. İlk 9-10 sene yaptığım şarkılar hep bana mesela içinden dışarıya doğru taşan bir ateşmiş gibi gelmişti. Ama 9. 10 senede mesela bir Nadas dönemine girmiştim 5 sene. Sonra Mahi albümü geldi mesela. Orada ilk defa ben çoğu evlerin böyle bahçe katı giriş, gökyüzünü pek görerek yaşadığım bir şeyim olmadı. Zamanım olmamıştı. Sonra ilk defa böyle gökyüzünü gördüğüm bir evim oldu 30 yaşımda.
1: Bütün film
0: Onu
1: değişti.
0: tabii. O mavi çok etkiliyor. Yani insanı bilmiyorum beni çok etkiledi yani herhangi bir şey.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: 20. yılda da başka bir moda geçebiliyorsunuz. Yazdığınız şeylerin hikayeler değişiyor. Anlattığınız şeyler aşktan çıkıp başka hikayelere de dönüşebiliyor. Ben onlardan beslenmeyi de seviyorum. Bir şarkı daha dinleyelim senden Net
1: Net,
0: diye bir
1: evet.
0: şarkım var.
1: Şimdi mesela bu Net, Takvim'le Uzun Lafın Kısasının Arasında bir şarkı üslup olarak, ama shuffle bir şarkı yine.
0: Bu şarkıdan sonra şeyi merak ediyorum sana onu soracağım. Şimdi bu şarkıyı mesela yaptım bir önceki dinlediğimiz şarkılarda.
1: Evet.
0: Bazen bir riff, bazen bir yürüyüş ya da direkt melodi mi geliyor onu soracağım daha sonra.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: o
1: Tabii ki, zevkle.
0: bu bilgisayarla oturup klavye başında klavyeyle birlikte oturup o müziği yapmak olayını ben dediğim gibi sadece gitarla yaptığım için
1: Evet.
0: anlamaya çalıştığım bir nokta orası
1: Ben
0: senelerdir.
1: zaten bunun konuşmasını yaparız ama ben genel olarak şarkılarımın hiçbirini enstrüman başında yapmadım.
0: Ha işte onu merak ediyorum.
1: Evet.
0: Bazılarını ben de yani
1: Konuşuruz bunu,
0: yapmıyorum.
1: tamam.
0: Tamam. Okey. Net dinliyoruz. Ondan sonra bunun üstüne konuşalım.

0: Geldiğinde bakıyorum sana. Şimdi program başladı. Bakıyorum sanki aynada kendime bakıyormuşum gibi oluyorum.
1: Ya bunu sorma. Ben bununla ilgili ne hikayelerim var. Sana da gelmiştir belki.
0: Seyircilerimiz de haberi olsun.
1: Sen benden daha önce çıktığın için beni sana benzettiler tabii ki.
0: Yaşa.
1: Yani benim kliplerim yayınlanıyordu bir dönem. Özellikle saçımın çok kısa olduğu ve sakalımın da bu kadar olmadığı dönemdi. Ya ben değiştim, sen de değiştin. Yani bir
0: ben
1: şekilde paralel gidiyoruz.
0: Sakal bende de hiç yok.
1: Paralel gidiyoruz şekil olarak. Şarkıların altında mesela, özellikle tutan şarkıların altında, yok ya bu Bahadır değil, bu Ümit Sayın arkadaş falan diye ben neyi
0: vardı var,
1: tabii çok benzettiler ya. Evet. Bana çok geldi o yorumlar.
0: Simayen, ama sen de çok seni de iyi gördüm yani, kendine iyi bakıyorsun, dikkat ediyorsun.
1: Hocam gitsin kendimizi mi? Daha korumamız lazım.
0: Değil mi? Ama ben biz de 70'liler olarak
1: tabii
0: söylüyorum.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Yani zaman geçiyor gidiyor ama dediğim gibi kilo dikkat edince de çok da tatlı geçebiliyor 50'lerde şimdi.
1: Valla ben bir şey söyleyeyim mi?
0: 50'ye çok az kaldı değil mi?
1: Geldi sana? Yaklaştım. Çok az kaldı hatta bir sene sonra. Ben 49 yaşındayım şu anda. Yani yaştan da hiç çekinmiyorum abi. Önemli olan nasıl hissettiğin.
0: Ama gördüğüm en iyi 49'lardan bir tane söyledim sana. Dedim 38 de sen hiç dedim.
1: Ya yani. Çok teşekkür ederim. Yani hani müzisyen adım zipim biliyorsun. Yani sahnede mesela geçen konserlerim vardı iki tane. Bir İstanbul'da bir Gemlik'te. Yaş kadrosunu görmen lazım yani. 12'den 13'ten başlıyor kadro. Dinleyici evet. Kitlesi kadrosu ve 40'lara 45'lere 50'lere kadar yani ciddi bir skala yakalanmış aslında. Ben şükürler olsun çok teşekkür ediyorum. Evet. Bütün hem gençlere
0: tabii
1: hem
0: canım,
1: bizim jenerasyonumuz
0: zaman
1: arkadaşlara.
0: Zaman geçti üstüne yeni şarkılar da koydukça
1: abi. Yeni... Bir de eski şarkıları da yakalıyorlar.
0: Tabii.
1: Ben 2012'de çıktı ilk şarkım benim. Hı. 2012 yılında insanlarla şarkıcı olarak tanıştım. Oradan bu yana inişler çıkışlar herkesin olduğu gibi yani kazanmalar kaybetmeler bir sürü hikayem oldu ama güzel bir şey birikmiş yani ben çok mutluyum.
0: Ya işte o ifade olayı kendini hikayene devam etme olayı çok güzel bir şey bence. Ben çok manidar buluyorum yani. Hı-hı. İnsanın kendi hikayesini anlatması, içinde olan duyguları dışarıya taşırması şahane bir şey. Ben bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum yani
1: kesinlikle.
0: Meslek olarak.
1: Kesinlikle.
0: Bir de diri tutuyor insanı, bir genç tutuyor insanı hakikaten. Müzik ben kendimi hala çocuk gibi hissediyorum. Yani geldik kaç yaşında ama o şeyi veriyor insana.
1: Abi
0: enerjisi.
1: Çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani müziğin insan bedenine kattığı, yani nasıl kullandığınla alakalı bunu. Birazcık da özel hayatın da çok önemli tabii. Özel hayatına kendine nasıl bakıyorsun? Bu da çok önemli bir şey. Genetik faktörler de var bu arada. Ben genetik olarak çok şanslıyım. Evet. Belli ki sen de öylesin.
0: Yani anneden babadan geçti.
1: Anneden
0: çok
1: babadan
0: şükür.
1: Evet.
0: Yani 90'ların sonları tabii ki yani o gece kulüpleri zamanları çok geç saatlerde işler oluyordu. Onlar çok yorucuydu. Ben ona bir 11 ay katlanabildim. Yani çarşamba, cuma, cumartesi iş oluyordu. Ve full her gittiğimiz yer çok şükür iyiydi.
1: Ama güzel
0: ben pek ısınamadım o işi mesela. Gece 1'de sahne çıkmak hiç bana çok yorucu sonra geldi.
1: Ama çok yaş güzel dönemdi kabul et yani.
0: 29 yaşındaydım o zamanlar.
1: Yaştan da ziyade dönem de çok güzeldi.
0: Tabii dönem 90'ların sonları. Çok iyi kulüpler,
1: güzel
0: çok güzel kaliteli kulüpler. İnsanların gidip oturup rahat müzik dinleyebildikleri, güzel orkestraların, güzel orkestraların olduğu, güzel orkestralar. Tabii ki Hakan Yeşilköy Orkestrası arkadaşlarımızı tenzih ediyorum lütfen. Yani biz o günlerin o tatlılığını bugünlere taşımaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi diyorum ki biraz geçmişe gitsek. Benim çok sevdiğim şarkılar var. Onno Tunç içinde olduğu, Sezen Aksu'nun içinde olduğu, Aysel Gür'ün içinde olduğu. Ve özellikle benim de senin de gençliğine denk geliyordur. 87, 88 Sezen Aksu'nun o Git... sonra
1: muhteşem.
0: Gel Gel Sarışın olduğu albüm, sonra Sezen Aksu söylüyor, sonra Gülümse'ye kadar gelen, öncesinde tabii ki var Sen Ağlaman'ın olduğu albüm. Müthiş bir enerji vardı o dönemde. Ben o enerjiyi çok seviyorum. Oradan iki şarkıyı şöyle birbirine bağlayarak söylesek ben de o günlere gitsem.
1: Vallahi
0: ama istersen eşlik edip beraber söyleyebiliriz bazı.
1: Yakaladığın bir yer olursa ufak ufak
0: bir
1: böyle.
0: Bir tane zaten şeyi çok seviyorum. Kolay olmayacak. Elbet üzüleceğiz.
1: Müthiş.
0: Çocukluğumdan da çok severim.

0: onların içerisinde. Tabii ki Onno Tunç değil mi? Muhteşem bir. Helal olsun. Yani gerçekten aranjörlük konusunda, kompozitörlük konusunda, beste konusunda öyle büyük bir çığır açtı ki.
1: Ay, evet.
0: Tabii ki Aysel Güler, tabii ki Sezen Hanımcığım ne kadar
1: büyük,
0: güzel
1: büyük
0: şeyler
1: yaptılar.
0: Çok büyük şarkılar, çok evet, büyük şarkılar. Evet. Ve senelerce ben 16 yaşındaydım tabii. Hatırlıyorum. Üzerine geçti 16-17 yaşından bu zamana kadar 40 yıl devirdi. İnanılmaz.
1: Daha nice 40
0: çok iyi. Ya niceler değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kuşaktan kuşağa geçiyor.
1: Gider gider. Klasik yani. Oldular yani.
0: Çok güzel şarkılarım var. Ama bunları da paylaşmaktan kaçınmıyorsun diyeceğim ama birazcık orada bir sıkıntı var gibi sanki konuştuk daha.
1: Biraz evvel seninle paylaştığım gibi böyle bir kıskançlık tarafım var benim kendi şarkılarım adına.
0: Başkasına verirken?
1: Başkasına verirken çok nadir.
0: Yükseliyorsun.
1: Çok nadir yani. Hani benim birine şarkı verme tabii olayım gerçekten deveye hendek atlatmaktan daha zor. O yüzden de çok nadiren şarkı veriyorum. Çünkü yaptığım bütün şarkıları birine vermek için yapıyorum. Ya da biri benden bir şarkı istiyor. Tam yapıyorum. Bir yükseliyorum şarkıya.
0: Ya, değil mi?
1: Vermiyorum. Bir de kalıyor o şarkı sonra.
0: Sen de mi
1: söylemiyorsun? Kendim de yapmıyorum mesela. Ya öyle birikmiş ya. Dünya kadar şarkı var. Takvim de böyle bir şarkı mesela. Benim en büyük hitim. Ama başka biri için yaptım. Bitti. Yanımdaki de iki müzisyen, hatta klipte de oynadılar. Güzel. İlyas ve Buray şarkıya back vokal de yaptılar. Buray ve İlyas Yaltıntaş. Onların da böyle ya abi bu şarkıyı verme demesiyle falan. Ben bir anda şarkıyı vermekten vazgeçtim. Ve o
0: ben bir kere başıma geldi. Benim
1: ama o hayatımı değiştirdi. Yani ya, çok doğru tespitmiş.
0: Mutlaka. Evet. Ben ilk albüm yapmazdım işte. Bunu bazen anlatıyorum. Ben neresi çok bir yere baktım. Keşke vermeseydin şarkı o zaman falan dedi bana. Ya dedim muhabbet ediyorduk. Yok olur mu dedim, ben sana verdim gönül yerler için diye. Ve sana çok yakıştı. Çok mutluyum bu kararından dolayı.
1: Ama çok güzel, yani. Çok güzel şarkı.
0: Ama şöyle bir şey oldu. O zaman çok güzel stüdyolar var tabii İstanbul'da. Büyük stüdyolar var. Girdik. Şarkının pilot okumasını yapıyorum. Hatta son bölümü yok. Yüzüm ellerim siliniyor. Orayı daha yazmamışım. Eksik hissediyorum. Pilot okumasını yaptım. O gün vallahi yanlış olmaz. Ozan Çolakoğlu, Doğulu. Kim vardı başka? Murat Yeter, Çelik de olabilir, tam hatırlayamıyorum. Şarkıyı okuyorum, baktım içeride bir stüdyonun içinde bir kaynaşma var böyle. Şarkı bitti, hemen Tolkbek'ten herhalde bunu başkasına vermeyeceksin değil mi falan oldular. Niyemiş, niçinmiş dedim. Kendi şarkına sakla oğlum, bu hit falan dediler bana. Hay Allah dedim, hiç o zamana kadar da kaç tane şarkı vermişim. Evet. İlk defa içime bir kurt düşürdüler ama ben bir iki gün düşündüm dedim ki yok dedim, bu dedim kesinlikle Deniz'in okuması. Çünkü ilk şarkı bitti, Deniz'in o sesini duydum yani kulağımda nakaratını. Söylediğini.
1: Ama oldu da şarkı.
0: Oldu.
1: Yani şarkı da çok da güzel oldu.
0: Deniz'ciğim çok selam söylüyoruz. İnşallah bekliyoruz programda. Deniz'ciğim şahane oldu. Gönül yerleşti.
1: Ve o dönemde büyük hit oldu.
0: Başka kimseden düşünülemez yani. Evet. Bence tam yerine oturdu. Bir de Levent Yüksel'de bir şarkıda olmuştu. Başıma gelmişti. Hı. Hayatımda ilk defa bir solisti, bir güzel, çok iyi bir yüksek bir yorumcuyu yani. Çok iyi bir yorumcuyu arayıp Levent dedim bir şarkı yaptım ama bunu kesinlikle senin okuman lazım dedim. O da Hayat Dediğin diye bir şarkıydı. Hayat Dediğin. İnanılmaz yakıştı ona. Mesela okudu, haklıymışsın dedi. Bunu benim okumam lazım dedi. Kıyafet olayı bazen oluyor yani. Ben daha çok daha fazla paylaştığım
1: kesinlikle
0: için.
1: Katılıyorum.
0: Bir
1: kesinlikle.
0: Şarkı bitti zaman bir de çok şarkıların çoğunu kadın tonundan yapıyordum. Ve çoğunlukla da zaten kadın solistlerle çok şarkı paylaştım. Çok rahat ediyorlar çünkü onların da rahat rahat bütün o ses rengini gösterebilecekleri alanlar oluşabiliyor. Buradan nereye geleyim? Şimdi ben 80'lerden bir şarkı okudum ama bir çok kuvvetli bir adam var. Benim bayıldığım çocukluğumdan beri Müslüm Baba.
1: Hepimiz bayılıyoruz.
0: Değil mi? Kim bayılmıyor
1: tabii
0: ki?
1: Ona tarzı, yani onun tarzı yok.
0: Murat Hanmunga'nın sözlerini yazdığı evet. Nilüfer şarkısı var. Ben de bir 6-7 sene önce okumaya başladım sahnede bunu.
1: Çok
0: bayılıyorum.
1: İyi.
0: Şimdi senden dinlesek mi acaba?
1: Peki, dinleyelim.

0: Çok yaşa.
1: Elinize
0: Şarkı
1: sağlık.
0: söylerken bedenin şöyle oldu, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle sallan. Çok seviyorsun.
1: Ya,
0: çok güzel
1: çok
0: şarkı.
1: Seviyorum. Çok güzel şarkı.
0: Çok
1: ya
0: güzel
1: inşallah
0: şarkı.
1: güzel yorumlayabilmişizdir. Önemli olan o yani.
0: Ağzına nefesine sağlık. Yani o bir de çıkışlar var. Oo, Müslüm Baba tabii ki.
1: Orası başka bir dünya.
0: Tamam, başka
1: bir evet, orası başka bir dünya.
0: Müslüm Baba ruhun şad olsun. İyi ki
1: beselleri amin,
0: bıraktın.
1: Amin.
0: Ne de yettin. Yani senelerce yaşadı. İnşallah 50'ler, 100 yıllar yaşasın. Nefesin uzun uzun zamanlar gelecek nesillere taşınsın
1: amin.
0: İnşallah. Şimdi Hasan Keyif hiç gidemedim. Ama oranın o doğal güzelliğini korunması için de çok güzel çaba sarf eden insanlar oldu. Sen de Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yazdın ve klip çektin. Bu arada senin yönetmenliğinden de bir bahsetmek istiyorum. Kendi şarkılarının yönetmenliğini yaptın. Ben hatırlıyorum böyle bir zincirler, öyle bir güzel bir şey kendini
1: tabii
0: ifade
1: edeceğin. Tabii tabii birçok
0: yazdım.
1: Bütün kliplerimi kendim yaptım. Bir iki tanesi hariç. Dışarıya da çok nadir klip çektim. Yani,
0: ama sen her şeyi kendin yapayım diyorsun sonra da değil mi?
1: Bütün ondan sonra yoruldum
0: sana
1: diyorsun.
0: Kalıyor. Yoruldu.
1: Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Dedin ya şarkıyı geçen bir aranjör arkadaşımla konuşuyordum. Şarkı yapmakta bir sıkıntı yok. Sonrasını toplamakta büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı en çok beni yoran orası diyor. Edit'i orasını kes, burasını kes, birleştir. Beni en çok yoran tarafı orası diyordu. Sen her taraf tam donanımlı olduğun için her şeyi yapıyorsun. Bu senin hassasiyetin.

0: Sesini atlamayalım bu konu, Hasankeyf konusunda. Oraya kendin gittin. Orada da peki klip çekildi değil mi?
1: Tabii ki.
0: Kim?
1: Tabii ki. Çok da sağ olsunlar. Batman Belediyesi'nin de
0: Batman
1: çok desteği
0: Belediyesi.
1: oldu tabii ki. Çok desteği
0: Ekşeme.
1: oldu. Orada da
0: Bilemedik.
1: çok
0: Mardinli,
1: katkılarda
0: babam
1: bulundu.
0: Mardinli benim. Bir o taraflara gidemedim vallahi. Hiç nasip olmadı. Çok istiyorum.
1: Aa, çok
0: İnşallah.
1: güzel yerler. Muhteşem
0: Mardin,
1: yerler.
0: Savur hiç göremedim. Babamın doğduğu yer.
1: Ay, muhteşem yerler.
0: Valla
1: Muhakkak görmelisin.
0: geçen ablam
1: Görmediysen.
0: gitmiş diyor ki Ümit Mardin yanılmaz diyor. Biz çok 60-65 sene önce İzmir'e yerleştiğimiz için görme şansımız olmadı. Babam da öğretmen olduğu için tayinler vesaireler hiç zaman da olmadı.
1: Valla işte Su Yolunu Bulur isimli albümümün çıkış şarkısıydı. Su Yolunu Bulur. Zaten çok böyle bir aşk şarkısı değil o aslında.
0: Tabii mutlaka öyle.
1: Maneviyatla
0: Tabii.
1: alakalı biraz neden varız, neden yokuz, biraz içinde
0: Tabii.
1: sevgi, aşk böyle bir sorgulayan bir şarkıydı. Ya işin komik tarafı da biraz evvelki şeyden bahsetmiştim hatırlarsın. Şarkılarımın birbiriyle olan kopukluğu, tarz olarak
0: Zaman
1: kopukluğu.
0: zaman değişimler
1: Orada zaman
0: tarz
1: da değil
0: olarak.
1: yani. Mesela takvim patlamıştı, ortalık yıkılıyor. Böyle yani statlarda marş olarak söyleniyor şarkı falan. Ben onun hemen akabine albüm çıkartıyorum. Onun da enerjisini arkama alarak. Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yaptım.
0: Çıkıyor
1: Takvimle
0: çok iyi.
1: alakası yok. Bir tanesi böyle çocukların çok sevdiği, böyle genç, böyle oynayan, zıplayan, böyle neşeli bir şarkı. Bir tarafta bir anda maneviyata
0: Tabii
1: dönen
0: abi.
1: bir adam. Orada klipte gençler eğleniyor bir şey falan. Öbür tarafta Batman Hasankeyf belgesel
0: Ya
1: tadında bir
0: tabii değil
1: klip
0: mi?
1: falan.
0: Bu
1: Orada...
0: çeşitlik güzel ama yani zaman zaman bana da olmuştur. Mesela Hasret Türküsü diye bir şarkı çıkmıştır benden. Yani
1: Evet, bilirim.
0: bir de Kader Utansın Aşkın Rengi
1: Evet.
0: vermiş olduğum şarkıydı. Kalbimde yatan sensin. Bir gün okuyalım şefim. Yani arkada çok güzel İskender Paylaş bir düzenleme yapmıştı o
1: Evet.
0: dönem. Divan sazları falan geliyor arkada. Yani ne alaka o zamana kadar dövme benimler olmuş, Gülbeyazgiller olmuş.
1: Ha, müzisyenlik
0: Bu
1: böyle bir şey işte zaten.
0: çeşitlik benim
1: Evet.
0: hoşuma gidiyor. Yani içinden ne çıkarsa.
1: Aynen öyle.
0: Senin de türkülere merakın olduğunu da biliyorum. Yani o
1: Kesinlikle.
0: tarafı o Aşık Veysel
1: Ha,
0: seversin sen
1: büyük
0: ikinci zaman.
1: hayranım.
0: Ben
1: Yani
0: de çok
1: benim dünyada
0: severim.
1: en çok hayran olduğum isimlerden biridir
0: İnanılmaz.
1: Aşık Veysel. Değerlerden biridir.
0: Yani gören abilerimiz oldu. Orhan Atasoy ruhu
1: Biz
0: şad
1: göremedik
0: olsun.
1: maalesef.
0: Gözlerinin ameliyat olma ihtimali varmış. Bana onu
1: Ha,
0: anlatmışlardı.
1: istemiyor tabii.
0: Evet istememiş.
1: Evet.
0: Duyduklarım yeter
1: Evet.
0: diye.
1: Aslında bence o dünyasının değişmesini istemedi. Hayalini kurduğu dünyayla alakalı bir
0: Bir tabii ki
1: hayal
0: dışarıda
1: kırıklığı yaşamak istemedi
0: tabii.
1: bence.
0: Peki bir Aşık Veysel
1: Tabii ki.
0: eseri, bir türküsü, bir halk ozanımızdan.
1: Tabii
0: Ama
1: ki.
0: senin onun için çok güzel hazırlanmışsın. O
1: Tabii
0: özenini
1: biz onu
0: gördüm.
1: zaten konserde burada benle birlikte olan arkadaşlarım da var. Sevgili Ramazan, Hakan, Aliş.
0: Güzel.
1: Onlar da iyi bilirler. Konserlerde bu şekilde, şimdi çalacağımız şekilde çalıyoruz. Çok da reaksiyon oluyor. Yani o kadar ölümsüz eserler ki her
0: Tabii
1: yaş
0: ya.
1: grubu biliyor.
0: Tabii
1: Çok
0: tabii.
1: ilginç bir şey.
0: Tabii.
1: Hiç değişmiyor.
0: Ben şeyi de çok severdim. Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka
1: Tabii ki.
0: olmasa diye.
1: Tabii ki.
0: Okundum bilmiyorum ama ben bayılırdım.
1: Ben
0: Yani bütün
1: duymadım.
0: o...
1: Ben
0: Duymadın
1: duymadım.
0: mı?
1: Evet.
0: Yani çok...
1: Yani coverlandığını duymadım yani.
0: Belki kendisi okumuş olabilir ama çok o taş plak zamanları kaydedilmişti. Onların çoğunu okudu. Üstüne tabii okuyan olduğumu hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: O uzun ince bir yoldayım tabii ki yani
1: O
0: artık.
1: artık
0: Ay,
1: marş
0: artık.
1: yani.
0: Minik bir sana hazırlık
1: Enstrümanlarım var
0: yapalım.
1: benim.
0: Enstrümanların
1: Keytarım ve
0: gelsin.
1: melodikam var. Onları da alayım.

0: Yüzünden gözünden resmen böyle ne kadar sevgin çıkıyor dışarıya ya.
1: Ya
0: Fışkırdı dışarıya
1: müthiş bir
0: valla.
1: türkü değil mi?
0: Muhteşem
1: Bütün
0: muhteşem ya
1: hayatın
0: valla.
1: özeti.
0: Ruhu şad olsun aşk vesaire. Gerçekten
1: Amin.
0: muhteşem.
1: Şunu
0: Bu
1: çıkarabilir
0: toprak,
1: miyim?
0: ya bu toprağın kokusunu, bu güzelliği, bu coğrafyanın güzelliğini ortaya çıkartan şahane bir halk ozanı. Aşk
1: Tarifi
0: vesaire
1: yok.
0: ruhun şad olsun. Nice şairlerimiz, nice halk ozanlarımız geçti bu coğrafyadan. Hepsinin ruhu şad olsun. Bahadır'cığım çok iyi ettin gelmekle. Çok mutlu olduk. Orkestra arkadaşına teşekkür ediyoruz. Ne güzel eşlik ettiniz. Sağ olun.
1: Hepsi
0: Biz sen
1: muhteşemdi.
0: karşımıza
1: Valla
0: bugün.
1: var olun arkadaşlar.
0: Sağ ol. İyi ki geldin.
1: İyi ki
0: Eserlerini
1: gördüm.
0: dinledik. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar konuk etmek isteriz
1: Seni
0: seni.
1: çok severdim. Seninle birlikte bir programı paylaşmak benim için de çok büyük mutluluk oldu.
0: Çok teşekkür ederim. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta Bahadır Tatlıöz konuğumdu. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle ve Bahadır'ın son bir şarkısıyla final yapıyoruz.
1: Çok sevinirim.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Evet, TRT Müziği'nin çok değerli izleyicileri, bu hafta yeni programlarda sizlerleyiz. Bugün yine her zamanki gibi mükemmel bir konuğum var. Güzel bir ses, güzel bir boğaz, güzel bir yorum. Sevgili Şenay Özçelik kardeşimiz bizimle. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizler de burada olmaktan ben de şeref duydum, onur duydum, inanın.
0: Çok teşekkür ettim. Siz önce bir tanıyalım, ondan sonra seyirciler türkü bekliyor.
1: Tabii ki. Ben İstanbul Radyosu Bölge Birinciliği'ni almış Şenay Özçelik 94 yılında. Yani gene ben de TRT'den sayılırım aslında hocam. Rahmetli Mahmut Erdal'ın öğrencisiyim. Onu da yad
0: Allah
1: edelim
0: buradan.
1: Allah rahmet eylesin. İki tane albümüm var. 94 yılı ve 2003 yılında. Aynı zamanda çeşitli sanatçılarımıza da vokallerde bulundum. Başta Hakkı Bulut olmak üzere. Birçok sanatçılarımıza Emre Saltık rahmetli. Hala günümüzde de devam ediyorum konserlerime, programlarıma devam ediyorum.
0: Ben dinledim, izleyenler de dinlesin. Şöyle güzel bir türküyle başlayalım.
1: Tamam hocam,
0: buyurun,
1: başlayalım.
0: Buyurun,
1: benim
0: buyurun.
1: De çok sevdiğim Mahsuni Baba'nın, Aşık Mahsuni Şerif'in çok güzel bir ezgisi. Kara Gözlüm Nisan Ayı Gelince diyelim.

0: Sözler ayrı bir dünya. Çok bizi götürdü nerelere, o ne güzel nameler.
1: Sağ olasın hocam. Ben bu türküyü her söylediğimde ben de tüylerim diken diken oluyor. Mahsuni Şerif'e yad ettik buradan. Ruhu şad olsun. Ne güzel türküler.
0: Üstadın
1: vermiş.
0: Yazdıkları bir tarafa, icranız da çok güzel. Çok güzel okundunuz.
1: Teşekkür
0: okundur.
1: Ediyorum
0: ağzına
1: hocam.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok sağ olun. Teşekkürler. Güzel de bir türküdür. Sözleri de çok güzeldir.
0: Evet.
1: Çok anlamlı.
0: Evet. Son kıtada ne diyor?
1: Ömrümün üstünde yıllar yol aldı. Sayılı günlerim daraldı kaldı. Eyyub'un çilesi geride kaldı. Mahsuni Şerif hoş görür, berbat görünür. Çok da güzel. Ezgi'nin sözleri de çok güzel.
0: Evet.
1: Yad edelim Mahsuni Şerif.
0: Evet, evet. Mahmut Erdal dediniz. Mahmut Erdal'ı ben de bir iki kere görme şerefine nail oldum. Bir tane ondan bir şiir okuyalım. Peşine bir kıta uzun havayla.
1: Ne güzel olur.
0: Benim okuduğum, piyasada okunan bir eser değil. Dağlara taşlara buradan başımı. Onu okuyacağız. Ondan sonra da sizinle güzel iki türküyle peş peşe devam edelim.
1: Tamam hocam.
0: Buyurun arkadaşlar.
1: Tamam.

Sakın bu gençliğin bakidir sanma. Yıllar ile yarışınca anlarsın. Ola ki aynaya bakıp aldanma. Yüz hatların kırışınca anlarsın. Ömründen gün çalar gül gülizarın. Azana dönüşür gül gülizar. Hilal taş altında göz kafakların. Günden güne kırışınca anlarsın. İşte Mahmut Erdal örnektir sana. Göster baki kalmış var mı beyli ağa. Bir gün kucak açıp kara toprağa. Sadık dosta sarılınca anlarsın. Sadık dosta.

0: Evet. Mahmut amcaya da yad ettik. Mahmut Erdal'ı, halk ozanımız. Aynı zamanda benim de yörem hemşerim. Sivas Sivriklidir hocam.
1: La mekanı cennet etsin. Hiç ara vermeden ikinci türkümüz. Hemen okuyalım.
0: Hemen girelim. Efendiler Bağı yapalım o zaman. Gene Aşık Davut Sulari'nin çok güzel bir ezgisi.

0: Ne güzel bir duygu ya.
1: Çok teşekkür ederim
0: ağzınıza
1: hocam.
0: Sağlık.
1: Sağ olun.
0: Tekrar söylüyorum. Çok güzel
1: çok
0: okuyorsunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir mukabili siz de öylesiniz. Yani, bu Davut Sülari'nin Aşk Davut'un.
0: Evet, evet.
1: Mekanları cennet olsun.
0: Ben Ozanları konuk alıyordum. Mahlasını okuyayım. Yani hiçbir adama da taviz vermiyordum. Yani
1: kesinlikle.
0: Mahlas ekmek su gibidir.
1: Kesinlikle.
0: Hakkını vermek lazım. İzniniz olursa bir tane de Kürtçe halı diyelim. Ben dayılarımı çok seviyorum.
1: Çok
0: buyurun
1: güzel
0: arkadaşlar.
1: Bir türküdür. Evet.

0: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Kıymetli Şenay, senden güzel bir türkü daha alalım.
0: Alalım hocam. Bir uzun hava hiç yapmadık. Uzun hava yapalım o zaman.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Buradan
1: ederim hocam. Biraz gıcık geldi, kusura
0: yok yok.
1: bakmasınlar.
0: Evet, iyisin. Buradan Sabahat ablamın ellerinden öpüyorum. Sabahat Akkiraz. Abla versiyon 2. Yani ciddi söylüyorum.
1: Aynı
0: Böyle
1: memleketiz. Memleketin toprağından
0: şimdi ben
1: herhalde.
0: hep söylüyorum sevgili arkadaşım. Müzisyen müzisyeni kıskanmamalı. Bak, TRT stüdyosundan bunu söylüyorum.
1: Kesinlikle öyle.
0: Solist solisti kıskanmamalı. Yaradan herkese ayrı bir tını, ayrı bir tad vermiş. Yani
1: Katılıyorum.
0: biz çok şeylerle karşılaşıyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Varsa var, yoksa yoktur. Bu işin torpili yok.
1: Aynen öyle. Varsa var dediğiniz
0: Kesinlikle.
1: gibi.
0: Onun için
1: Gırtlak varsa
0: bugün bir
1: var, yoksa
0: Sabahat
1: yok.
0: Akkiraz gelir mi gelmez? İzzet Altınmeşe gelir mi
1: Gelmez.
0: gelmez? Bir İbrahim Tatlıses gelir mi gelmez?
1: Asla. Herkesin tınısı çok farklı.
0: Evet, bu kadar
1: Kendine has.
0: muhabbet yeter. Şimdi ben de kendime bir türkü söyleyeceğim.
1: Ne güzel.
0: Kendime bu türküyü de kendime armağan ediyorum. Evet, TRT Müziğin çok kıymetli izleyenleri, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz gerçekten bizi mest etti. Ben
1: Sağ
0: sevgili Şenay Özçelik'in konuğumuzun da bir son duygularını alayım. Ondan sonra bir şiir, uzun hava ve güzel bir Erzurum türküsüyle sizlere veda edeceğiz. Buyurun.
1: Hocam öncelikle size çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ediyorum.
1: Çok mutlu oldum, çok onur duydum programınızda olmaktan. Sevgi Ateşi çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde orkestraya da çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: İnşallah tekrar tekrar olur.

sit. Sana kurban olayım. Ah ögündü ölüm. Seslirem ya sen gel ya da ben gelim. Sen bensen ben de senem. Bizik el olamazık. Eğer uzak kalırsak biz bizden çok ama çok yazık. Seni ne kadir sevdiğim bilirsen. Çünkü sen Erzurumsen. Çünkü sen Erzurumlusun. Sana kurban olayım. Ögün benim. Seslirem ya sen gel.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
4: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
5: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Ağzına sağlık Kaan abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet.

0: Kariyeri boyunca birçok film ve dizi müziğine imza atan sanatçı, 2008 yılında Deli Deli Olma filmini Özgür Akgül'le birlikte yaptığı müzikle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müziği dalında ödül almış ve 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta çalışmasıyla ilk albümünü piyasaya sürmüştür.
1: Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa.
0: 10 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı Hakim Bey olmuştur.

2013 yılında çıkan ve 10 şarkının yer aldığı Hiç Konuşmadan adlı ikinci albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Cihan Güçlü'ye ait Acıyı Sevmek Olur Mu adlı parça olmuştur.

0: 2015 yılında 3. stüdyo albümü Hepsi Benim Yüzümden dinleyiciyle buluşmuştur. 12 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası Cihan Güçlü imzalı Olur O Zaman adlı şarkı olmuştur.
1: Sonra gün gelip merhaba değil çıkıverir karşına.

2018 yılında Neden Böyleyiz albümü yayınlanmış, toplam 10 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı sözü ve müziği Murat Ak'a ait Harap parçası olmuştur.

bir şarkı vardı ya, sanatçının 4. albümü olup 10 şarkıdan oluşmaktadır. 2022 yılında müzikseverlerle buluşan albümün ilk teklisi sözleri Abdullah Nail Bayşu'ya, müziği ise Orhan Gencebay'a ait Sevemedim Kara Gözlüm olmuştur. Albümün açılışını ise bir Barış Manço klasiği Ali Yazar Veli Bozar'la yapmıştır.

0: Bir sorun var sultanım. Oğlunuz Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
1: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
2: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
3: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım. Hadi koş.
1: Şehzade saraya dönüyor ve sen hala onu yakalayamadın.
4: Şehzadenin eğlence dolu macerası seni bekliyor. TRT ortak yapımı Şehzade Büyük Şenlik sinemalarda.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün cümle de taçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Bilecik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
4: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
5: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
6: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçı.
5: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
6: Beğendiniz inşallah.
5: Ben çok beğendim.
6: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
5: Biraz benim memleketimi hatırlatıyorum.
7: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
5: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır Peşin çalınır?
6: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: mürgü dili ten kafesinden çıkaracak, azat edecek, azat edecek, gönderecek.
1: Öleyim demenin sanatlı hali.
0: Ya ey hasta gönül, umma medet son nefesinden.
1: Ya, evet öyle diyoruz. Zaten son nefesten de bir ümidim kalmadı. Ya. Bari diyor şu mürgü dili ten kafesinden bir kurtarayım, evet, bir azat edeyim de. Evet. Gideyim buradan diyor.
0: Yani. Gönül kuşu.
1: Ya.
0: Yani Tatyos Efendi'nin tabii çok çok güzel eserleri var. Ha. O bir Hüseyin-i Saz semaisi var, evet, ya Rabbi.
1: Hepsi birbirinden güzel buyurduğunuz
0: yani,
1: gibi.
0: Yani tadına doyulmayacak şekilde. Ya. Allah vergisi yani, ne desek boş, nafile. Ya. Yani insanların o duyuş, o bilinçleri konusunda ya, bizim onları tartmak gibi bir şeyimiz olamaz zaten. Ama korkunç ya, özellikleri olan, çok üstün vasıfları olan insanlarmış bunlar. Ya. Şu eserdeki nezahat ve güzelliğe bir bakar mısın?
1: Ama biliyorsunuz bu kilise defterinde çalgıcı diye yazıp kaydını, ölüm kaydını öyle vermişler mübareğin.
0: Vah yazık,
1: çalgıcı bu
0: vah
1: kadar yazık, yani. Ya.
0: Bu dahi adama... Ya,
1: vefasızlık işte, evet, vefasızlık bu hocam.
0: Ya, çok kötü.
1: Gerçi onlar vefa filan beklemiyorlardı. Tabii. Malumunuzdur öyle bir söz var. Bu dünya vefasızdır. Vefasızdan vefa beklemek ayrı bir vefasızlıktır diyor.
0: Eyvallah, ya, eyvallah, çok doğru. Şimdi yine bir dahi döneminin en çok takdire şayan olmuş, çok önemli bir büyüğümüz Kani Karaca.
1: Ya efendim.
0: Anlatmakla bitmeyecek. Ya.
1: Daha. Evet. Dahi efendim, gerçekten.
0: Evet,
1: dahi.
0: Çok. Ya. Ucu bucağı olmayan, hesap edilemeyen bir tavra ve tarza sahip. Ya. Dünyasında o kadar şey biriktirmiş ki kendi bünyadında, kendi beyninde, kendi zihninde.
1: Aynı vefasızlığı o da yaşadı efendim.
0: Ya son dönemler.
1: Malumunuz Amerika'ya gittiğinde biliyorsunuz New York Times'ta asrın sesi geldi diye haber yapıyorlar birinci sayfadan.
0: Asrın sesi.
1: Asrın sesi diyor. Asrın sesi geldi.
0: Tabii.
1: Burada nasıl Hakk'a yürüdüğünü biliyoruz işte yani.
0: Ya ya.
1: Yani
0: son
1: neler
0: dönemlerde çok
1: biliyoruz.
0: Müşkilat.
1: Başı da soru da öyle hep, evet, müşkilat ya.
0: Çok yazık.
1: Ne olacak bizim bu vefasızlığımız?
0: Bilmiyorum.
1: Nereye kadar gidecek,
0: evet,
1: bu?
0: Evet. Doğru değil. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Tabii.
1: Bunda, amin.
0: Bu insanlara ne desek, ne kadar methü sena etsek, evet, azdır. Ne kadar teşekkür etsek gene azdır. Evet. Bak bir dinleyelim bakalım neler söyleyecek. Çektim el ümidi vaslı yardan.
1: Ya.
0: Bir
1: o
0: dinleyelim.
1: Da çekmiş.
0: O da çekmiş.
1: Ya.
0: Yani evet. Kim çekmeyecek ki?
1: Ya. Kimin öğrencisi biliyorsunuz? O yeraltı camii vardır malumunuz. Orada Üsküdarlı Ali Efendi var. Camiden onun,
0: evet,
1: öğrencisi.
0: Evet, evet.
1: Klasik özellikle formdaki eserleri de Saadettin Heper'den, Saadettin Kaynak'tan ve Aka Gündüz Kutbay'dan meşkediyor. O şekilde ezberliyor eserleri.
0: Evet. Ya, ya noktası şaşmayan bir insan.
1: Ya, yok.
0: Enteresan. Aman ya.
1: Biz bir kere nasip oldu kendisini okumaya. Bir takım okuduk. Terennümlerde eşlik edeceğiz. Provada hoca unuttu. Yani aklından çıktı güfte. Sonra bir abimiz dedi ki yani hazırlıklı olun. Hocanın girmediği yerde hemen dalın. Hata yapmadı. Biz hata yaptık okurken.
0: Ya. Allah rahmet eylesin. Evet,
1: amin.
0: Dinleyelim.

0: Ya.
1: Ne diyelim?
0: Kani Karaca. Anlat anlat bitmez. Allah evet mekanını nur etsin. Ne diyelim kardeşim? Öyle hangi değerimiz öyle değil ki yani bizim gerçekten kıymet ve değer verdiğimiz insanların birçoğu aynı nispette, aynı yerde durmakta. Yani hani derler ya marifet iltifata tabidir diye.
1: Ya. Şimdi şu mübarek Amerika'da doğmuş olsa ne olurdu?
0: Evet.
1: Caz müziğinin dünyanın en iyi işte sesi
0: Evet,
1: filandır
0: evet, evet.
1: mesela.
0: Aynen öyle. Gene efendim, ah eyle gönül, hacde-i dildare dayansın diyecek Bekir Hoca.
1: Eyvallah.
0: Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. Allah rahmet eylesin. Evet.
1: Amin.

0: Ne diyor? Naz uykusuna yatmış.
1: Mehpare.
0: O mehpare uyansın.
1: Tabii.
0: Aslında şunu demek istiyor. Yani orada bir uyku falan yok.
1: Tabii.
0: Sevgilisi onu görmemek için nazlanıyor, kaçıyor ondan.
1: Tabii.
0: Diyor ki o naz uykusuna yatmış yani.
1: Naz
0: Benden
1: uykusu.
0: kaçıyor.
1: Naz uykusu
0: Ya
1: başka bir şey. Uyku başka.
0: nazlanıyor. Nazlanıyor
1: Naz
0: diyor.
1: uykusu.
0: Göstermiyor yüzünü. Ya.
1: Ya. Memo
0: Ya.
1: Naziresi.
0: O nasıl bir
1: Bu
0: şey?
1: tam bir terkip
0: Ya.
1: ve adam akıllı, gönül alıcı bir eser bu da.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Selma Sağbaş.
0: Ya.
1: Onun yani burada da okuduğu çok yerler vardı ama bir Amerika'daki yapmış olduğu bir
0: Evet.
1: konser çok
0: Evet.
1: özellikle çok
0: O
1: önemli.
0: kayıtlar
1: Çok evet.
0: gerçekten son
1: Gerçek.
0: dönemde musikimizde yapılmış en iyi icra örneklerinden bir
1: Yani
0: tanesi. Cüneyt Bey'in önderliğinde biliyorsunuz Reha
1: evet.
0: abi var.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Çok nadirattan bir eser.
0: Ya.
1: Selma Sağbaş'ın o güzel sesinden, o güzel
0: Muhteşem.
1: gönlünden Allah rahmet eylesin.
0: Ya.
1: Öyle. Dinleyelim bakalım.
0: Dinleyelim bakalım. Eyvallah.

0: Ya.
1: Evet.
0: Bir bölümü.
1: Bir bölümü bu. Amerika'daki konseri.
0: Ha.
1: Orada da çok büyük ses getirmişti zaten. Ama yine bizi duygus eline boğdu. Selma Sağbaş
0: Nasıl
1: rahmetli.
0: boğmasın?
1: Evet.
0: Nasıl ya?
1: Bir de çok severdim kendisini. Onunla da Ankara Radyosu'nda çok çalışma
0: Ya.
1: zamanımız, fırsatımız oldu. Onların Ankara'dan İstanbul'a taşınmaları beni çok böyle hüzne boğmuştur.
0: Eyvallah.
1: Çok üzülmüşümdür onlar gittiler diye. Çünkü en çok hemdem olduğum insanlardan birileriydi bunlar. Yani çok severdim her ikisini de. Hem Reha abiyi hem de şeyi
0: Ya.
1: Selma'yı. Ama onlar gidince biraz garip kalmıştım ben Ankara'da.
0: Doğrudur.
1: Ya
0: Doğrudur.
1: bu sebeple yani dinleyince böyle içime
0: Eyvallah.
1: işliyor tabii.
0: Ya.
1: O
0: Benim de
1: hatıralı.
0: annem gibiydi efendim ya.
1: Ya
0: Ablam gibiydi, annem
1: tabii
0: gibiydi.
1: öyledir, öyledir.
0: Yani çok şevklendirdi bizi.
1: Çok.
0: Çok elimizden
1: Tabii,
0: tuttu.
1: tabii.
0: Allah rahmet eylesin. Ne
1: Ya.
0: diyeyim?
1: Çok özel, çok güzel bir insandı. Allah
0: Ya
1: rahmet
0: gerçek
1: eylesin.
0: bir insandı yani. Gerçek bir kadındı.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Elhak öyleydi. Yani bu konserler mesela dışarılarda oldu. Türkiye'de de oldu. Birkaç
0: Ya.
1: defa bu konserleri verdiler ama işte dışarıya gidince iş başka türlü bir kabul, başka türlü bir efendim
0: Ne yazık
1: intikal
0: efendim. Ne
1: oluşuyor ve
0: yazık
1: insanların
0: öyledir.
1: başka türlü bir takdiri doğuyor ortaya.
0: Ya.
1: Halbuki bu kendi insanımız.
0: Ya.
1: Yani bunun burada en çok burada takdire
0: Ya.
1: ihtiyacı var. En çok
0: İşte
1: burada
0: o da
1: tatife
0: vefasızlığa
1: ihtiyacı.
0: uğrayanlardan bir
1: Tabii.
0: tanesi. Allah
1: Tabii
0: rahmet
1: yani
0: eylesin.
1: burada bu insanların böyle
0: Ya.
1: onurlandırılması lazım.
0: Ya.
1: Yani sen ne
0: Kıymeti
1: yapıyorsun?
0: bilinmedi yani
1: Evet.
0: Selma ablanın
1: Sen ne
0: kesinlikle.
1: yapıyorsun demeleri lazım insanlarımızın, camiamızın da bu işte kabahati çok.
0: Ya.
1: Hani uzaktan uzağa sevmek, muhabbet etmek bir şey değil. Bizim böyle bir refleksimiz yok maalesef. Oluşmadı yani.
0: Ya.
1: Doğruyu bulmak, doğruyu kayırmak, onu efendim
0: Yukarı
1: yukarıya
0: kaldırmak.
1: kaldırmak,
0: Ya.
1: inşa etmek gibi bir eylemimiz bizde olmuyor. Ne hikmetse yani. O da işte bu ferdiyetçi, ferdi düşünce ahlakından kaynaklı. Benlik, hep
0: Tabii
1: ben.
0: haset var efendim, kibir var, fesat
1: O olmaz işte.
0: hepsi
1: Yani
0: bunlardan
1: doğru bir şey
0: oluyor.
1: değil o. Evet.
0: Ya.
1: Devam edelim
0: Edelim
1: bakalım.
0: efendim. Sonra nazireyi konuşalım.
1: Tabii.
0: Ne demek nazire?
1: Evet.
0: Ya.

0: Burada gitti canımın cananı diye bir türkü vardır. Onun şeyi, melodisine çok benziyor.
1: Özetlemiş eser, yani bütün Anadolu'yu özetlemiş.
0: Senfoni gibi oluyor.

0: Amin.
1: Nefessiz dinliyorsun eseri değil mi? Nefes
0: Tabii.
1: alamıyor insan.
0: Çok güzel ama çok güzel gerçekten.
1: Ya.
0: Gördün mü nasıl kusursuz bir icra?
1: Ya efendim.
0: Evet.
1: Ve aşklı.
0: Ay efendim.
1: Ve aşklı.
0: Ya.
1: Ya.
0: Evet. Yerleri asla doldurulacak insanlar değiller. Ama işte bizi kendi hatıralarında yaşatıyorlar bakalım. Biz de onları böyle bu güzel yapmış oldukları işlerle eğer bir nebze o insanları tekrar hatırlayabiliyorsak ne mutlu
1: Eyvallah.
0: bize işte ya. Yapacak bir karımız yok başka. Ne,
1: Ya.
0: ne başka ne yapabiliriz ya?
1: Ne diyelim? Sağ olun. Teşekkür
0: Evet,
1: ederiz.
0: göçtü gitti hepsi. Bütün güzellerimiz yok oldular ve gittiler. Evet kardeşim. Gene Perihan Altındağ Sözer'in
1: Ah.
0: çok güzel şark türküsü çıkar yücelerden yumak yuvarlar.
1: Bu
0: Onu bir.
1: yücelerde ne varsa herkes
0: Evet
1: biliyor, oraya
0: yüceler
1: çıkıyorum.
0: tabii.
1: Ya.
0: Dağlar sırla dolu olduğu için
1: Ya.
0: çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Dağlar tabii sır taşıyan yerlerdir. Dağlar her gönülde başka bir yolu tarif eder.
1: Ya kim o dağlar acaba ya? O türküde de diyor ya
0: Yüce
1: hocam.
0: dağlar.
1: Dağlar
0: Yüce.
1: dağladı beni.
0: Evet, gören
1: Gören
0: ağlar.
1: ağladı beni. Hangi dağlar onlar
0: Ya
1: dağlayanlar?
0: vallahi her dağ öyledir ama.
1: Ya.
0: Dağlar, evet. Dağlar bizi de yakmış.
1: Ya.
0: Evet.

0: Bu halk müziği varyantında Erzincanlı Şerif, onun da kaydı var. Her ne kadar benzese bile daha işte biraz daha ağır okunan bir eser bu.
1: Eyvallah. Ne güzel bağlıyor.
0: Ne bilsin sağlar.
2: Ne bilir sağlar, döşek mi olur, mutsun.

0: Sözdeki şu güzelliğe bakar mısın? Hayat dersi verir gibi. Hastanın halinden ne bilsin sağlar?
1: Sağlar ya. Ha.
0: Döşek melül mahzun, yastık kan ağlar.
1: Ya. E gecenin
0: yani,
1: ne olduğunu hasta bilir
0: evet,
1: efendim.
0: Tabii.
1: Öyle bir malumunuz beyit var ya.
0: Evet.
1: Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir?
0: Ya.
1: Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Sen
0: Ya,
1: hastaya
0: ya.
1: sor diyor.
0: Tabii,
1: Gam
0: tabii
1: müptelasına
0: hasta.
1: sor bakalım
0: Tabii,
1: o
0: tabii,
1: sabah
0: tabii.
1: oluyor mu?
0: Aynen öyle,
1: Ya.
0: aynen öyle. İşte Anadolu ruhu, Anadolu insanının gönlünden çıkan bu güzel sözler. Evet. Gene geldik nihai programın sonuna
1: Oldu mu
0: doğru
1: o kadar?
0: yaklaştık. Yavaş yavaş
1: Eyvallah.
0: yaklaştık. Evet. Bizim türkü klasiklerimizdendir bu da. Şemsiyemin ucu kare, sen açtın sineme yare
1: Ya.
0: diye bilinen. Bunu daha çok böyle İstanbul türküsü diye bilirler
1: Öyle
0: ama
1: mi?
0: yöre olarak çok fazla şey yapılmaz ama işte Trakya bu bölgeye ait yani bir eser. Bakalım neler çıkacak. Efendim kapanışımızı yapalım. Bir dahaki programda başka güzel ezgilerimizle yine birlikte olalım bakalım.
1: İnşallah efendim,
0: İnşallah.
1: sağ olun.
0: Evet.

4 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT farkıyla yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Bir Hoş Seda canlı yayınla Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesini...
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de...
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.

0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
1: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine harika bir programla karşınızdayız. Hazırsanız Neydi O Şarkı başlıyor. Duyduğunuzda hemen anımsadığınıza eminim bu melodiyi. Şebnem Ferah'ın sevilen klasikleri arasında yer alan bu şarkıyı daha sonra Müslüm Gürses de seslendirdi. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldun. Sigara sağlığa zararlı. Peki ya aşk?

Şimdi söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait bir şarkı ile devam edeceğiz. Önce şarkıyı kendi bestecisinden dinlemiştik. Daha sonra da Kibariye yorumladı. Yine günümüzde de çok fazla cover'ı yapılan şarkılardan bir tanesi bu. Biz de sizler için sevgili Özgür Pazarlı'yla beraber seslendireceğiz bu şarkıyı. Buz diyeceğiz.

0: Yeşilçam şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Şarkı aslında anlamı itibariyle beddua demek. Sevenin sevdiğine olan kıskançlığını anlatan bir şarkı bu. Bunu çok fazla sanatçı seslendirmiş. Ama ilk kez Kamuran Akkor 45'lik bir plakta yayınlamış. Neşe Karaböcek, Suat Sayın, Nilüfer, Emel Sayın ve son dönemde de Muazzez Ersoy'dan anımsıyorum ben bu şarkıyı.
1: Evet, klibini de hatırlarsan Sezen, Muazzez Ersoy'un tam bir Yeşilçam filmi havasında çekilmişti diye hatırlıyorum ben de.
0: Evet, çok nostaljik bir havası vardı. O zaman sizler için intizar diyelim.

Bana göre bu bir ilk dans şarkısı. Yine bir Sezen Aksu klasiğiyle devam edelim. Sözleri sevgili Aysel Gürel'e, bestesi ise Onna Tuncu'ya ait bir şarkı bu. İlk yayınlandığı dönemde epey yankı uyandırmış. Hala günümüzde de tazeliğini koruyan şarkılardan biri. Türk pop müziğinin en popüler şarkıları arasında aynı zamanda. İkonik bir şarkı diyebiliriz. Sen Ağlama.

Evet, Adnan Ergil. Türk pop müziğinin en yetenekli bestecilerinden biri. Adnan Ergil'in inanılmaz şarkıları var bu arada. Mesela Nilüfer'den Kır Gitsin, Aşkın Nur Yengi'nin seslendirmiş olduğu Takvimlerden Haberin Yok Mu? Ve daha niceleri. Hem melodik olarak bize ait şarkılar bunlar, hem de popüler müziğin kodlarıyla yazılmış. Adnan Ergil'e de buradan selamlarımızı iletelim ve yolcu yolunda gerek diyelim.

0: Sırada bir film müziği var. Süper Baba'yı hepimiz izledik mi?
1: Mutlaka izledik.
0: Hemen burada çekiliyor. Çengelköy'de. Siz Çengelköy'de oturuyorsunuz değil mi?
1: Bizim mahallemiz.
0: Ne kadar şanslısınız gerçekten de. Dizide fedakar bir babanın çocuklarıyla olan buruk hikayesi anlatılıyor. Fonda çınar ağacı var ve Sümer Tilmaç. Hepimizin babasıyla hikayeleri vardır mutlaka. Bu şarkıyı da ben babama söylemek istiyorum izninizle. Ve onu rahmetle anıyorum.

Bazı şarkıcılar şarkılarını öyle bir söyler ki ondan sonra söyleyen hemen hemen onun gibi söylemeye çalışır. Ondan öykünerek söylemeye çalışır. Işıklar altında sadece şarkı söylemek için doğmuş insanlar var bu dünyada. Ve bence Ayten Apman da onlardan birisi. Çok da kıymetli bir oğul, bir müzik adamı bıraktı ardında. Buradan İlhan Gencer'e de sevgi ve selam olsun. Sizler için tek başına söyleyeceğiz.

0: Yalnızlık üzerine yazılmış bir şarkı bu. Y1 Fettah Can bestesi. Ben çoğu zaman yalnızlığın bir konfor, bir lüks olduğunu düşünenlerdenim. Ama tabii ki yine de Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın.
1: Evet, yalnızlıkla ilgili aslında insanlar genel olarak onu böyle çok korkulu, öcü bir şey olarak görüyor ya. Bilmiyorum, bende de öyle tınlamıyor. Ben çok tercih ediyorum. Tercih edilen bir yalnızlık ya da şey, birbirinden şöyle mi ayrılıyor? Tercih edilen yalnızlıkla yalnız kalma korkusu mu birbirinden ayrılıyor? Yani korkuyu sağlayan şey tercih etmediğin zaman mı? Sorun
0: bence
1: buradan mı doğuyor yani?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Şu an bir aydınlanma yaşamış olabilirim. Yalnızlıkla alakalı.
1: Belki de bizim özelimizde, bilmiyorum. Müzisyenlerde de bir yalnız kalma hali. Kayağından bahsetmiştik. Odalarda böyle bir ışıksızımdaki o güneşliği, karanlık perde. O evinde de öyle bir durumu varmış. Biliyor musun bilmiyorum. Genel olarak böyle bir tercihi var. Galiba bizim özelimizde daha büyük bir konu bu, yalnızlık. Ve yalnızlık bizde ızdırap gibi değil de dediğin gibi daha konfor alanı galiba. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ya da kötü tarafı mı bilmiyorum. Alışıyorsun ya buna, bu yalnızlığa alışıyorsun. Alıştıktan sonra hayatına birini dahil etme kısmı çok zorlaşıyor. Ya iş gitgide zorlaşmaya başlıyor. Ama şarkı çok güzel.
0: Hadi söyleyelim o zaman. Hadi. Yalnızlık.

Efendim yine programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ben sizlere yine birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Sağlık kıpır kıpır fıkır fıkır bir karşılamayla sizleri gönülden, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Aynı günde, aynı saatte müzik yolcuları sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve çok keyif duyuyor. Bugün de harika bir repertuar hazırladık.
1: Evet, aslında bugün tamamen farklı kıyılara doğru yolculuk edeceğiz. Efendim, Balkanlara gideceğiz, karşı kıyıya gideceğiz. Ve çok sevdiğimiz, o kulağımıza hep aşina, hep söylediğimiz eserleri bu akşam müzik yolcularıyla birlikte söyleyeceğiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve müzik yolcuları o zaman başlasın. Buyurun.
0: Gerçekten tam bir yolculuk ve belki de var olmanın en güzel hali, aşka doğru yolculuğumuz başlıyor. Aşığınım yanında olamasam da diyeceğiz. Kıymetli dostlarımızın harika icraları, çok keyifli düzenlemelerle bakalım neler olacak. Ekranları başındaki dostlarımıza bizleri eşlik ederse harika bir yolculuğa başlıyoruz. Buyurun dostlar.

0: Harikaydınız. Her zamanki gibi şöyle karşı kıyılara doğru gittik. Bir yolculuk ettik efendim. Biz bu şarkıyı Fedon'dan çok fazla seviyoruz ve dinliyoruz. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim buradan. Eminim yine ekran başı sizler çalarken onlar da eminim okumuşlardır diye düşünüyorum.
1: Ben de bunu düşünmek istiyorum ve bunu düşünmek bizi gerçekten çok daha üretime sevk ediyor. Sizlerin harika işliklerinizle hikayeleri taramak, bambaşka evlere misafir olmak gerçekten bu müzik yolculuğunun bizler için en keyifli yanı. O yüzden söyleyen, eşlik eden dostlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da yine bir üç şarkımız daha var onların söyleyeceği. Şimdiden seslerimizi ısıtalım değil mi?
0: Evet, bence de. Şimdi siz bana eşlik edin. Sonra yani birlikte bir koro olalım. Sonra Ahmet ve kıymetli orkestramız çaldığında da sizler solist olun.
1: Bence harika bir bileşim.
0: Evet. Ve şimdi harika bir Balkan şarkısına doğru yol alacağız yine. Elimden geldiğince çok çalıştım. Okumaya çalışacağım.
1: Haydi bakalım.
0: Ve aslında biz o şarkıyı söz vermiştin bana diye Türkçe sözleriyle dinledik uzun yıllardır. Ama şimdi hem orijinali hem de Türkçe sözüyle sizler de lütfen benimle birlikte söyleyin. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Dostlar.
0: Sevgili Burç, öyle güzel aranjeler yapıyorsun ki yani böyle içinde kayboluyoruz o şarkıların. Tabii ki arkadaşlarımın da gönüllerine, ellerine, nefeslerine sağlık. Derken şimdi çok güzel bir eserle daha devam edeceğiz sevgili Ahmetciğim.
1: Gerçekten biraz enstrümantal müziğin gücüne her zaman inanan bir müzisyen olarak da o sözlerden uzaktaki özgürlüğünde müziğe çok başka lezzetler kattığını sen de biliyorsun. Aynı zamanda bir enstrüman sanatçısı da olarak gerçekten müziğin içerisinde farklı gizler var, farklı dehlizler var. Enstrümantal müzik bizi o yolculukta bambaşka duraklara, bambaşka seyirlere, bambaşka keyiflere götürüyor. Dinleyenlerimiz de çok önemli bildiği bir mevzu ve çok güzel bir klarnet üstadı Vasilis Saleas'ın da
0: evet,
1: tüm dünyaya tanıttığı keyifli bir ezgi. Islak gözler diyeceğiz, Weeping Eyes. Ve bakalım dinleyenler hangi duyguya gidecek, hangi durakta bizlerle buluşacak. Biz de bunu merakla bekliyoruz. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın ve müziğin ruhunuzu uzağa götürmesine müsaade edin.

Evet, ben de bir an üniversite yıllarıma döndüm. Çünkü Vasilisalası üniversite yıllarımda özellikle o kaset dönemleri sürekli böyle sarbaşa gerçekten çok önemli müzisyenlerden bir tanesi. Ve şimdi yine hem Türkiye'miz için hem de karşı kıyıdan bize o kadar güzel besteler getirmiş o güzel sesiyle de Haris Alexiou'nun çok sevdiğimiz bir şarkısı. Ama o güzel sözler tabii ki yine Sezen Aksu imzalı. Eminim ekranlarınızın başında yine benimle birlikte söyleyeceksiniz. Ve sizler de şöyle içinizden derince bir ah çekeceksiniz söylerken. Çünkü diyeceğiz ki beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak.

0: Gerçekten bir aşk acısını kalbimizin tam ortasında hissettik. Öylesine başka bir dünya ki müzik, öylesine bambaşka bir dinden, dilden, ırktan, öyle bir ortaklığın eseri ki işte melek lisanı tam da bu yüzden deniyor. Hangi dilde, hangi ruhta olursanız tam gelip bu parçayı dolduruyor. Hatta öyle bir diyalog vardı. Neden şarkıların parça dendiğini biliyor musunuz? Çünkü kalpteki eksikliği tam puzzle parçası gibi kalbine oturduğu için şarkı yerine parça dendiğinden de bahsediyorlardı. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli yorumladın. Eminim dinleyenler de keyifle sana eşlik ettiler.
1: İnşallah. Çünkü kalpten söylenen, okunan, çalınan her şeyin karşıya geçtiğine çok net inananlardanım. Ve biz de her programda olduğu gibi bu programda da gerçekten kalbimizi koyduk tüm arkadaşlarımla birlikte. Sizlere emanet ediyoruz efendim. Umarım sizler de keyifli vakit geçiriyorsunuzdur ekranlarınızın başında.
0: Şimdi harika bir mektup geliyor.
1: Evet.
0: Ve farklı farklı dillerde geliyor değil mi?
1: Yani söylemeye çalışacağım.
0: Altyazı seçeneğiyle belki de. gerçekten film platformlarındaki o altyazı seçeneği gibi. Hangi dilde söyleyeceğiz, hangi yolculuğa gideceğiz? Merakla bekliyoruz.
1: Şimdi hemen yine bir karşı kıyıya geçeceğiz.
0: Evet.
1: Ve karşı kıyının en güzel şarkılarından bir tanesi gelecek. Hepimizin kalbinde yeri vardır eminim bu güzel şarkının. Olmasa mektubun diyeceğiz.

0: Giden biten bir aşk bir mektupta ancak bu kadar güzel ve özel anlatılabilir diye düşünüyorum. Aşkın her dili, her müzik kavramı o kadar güzel ki gerçekten biraz önce dedin ya meleklerin lisanı ve gerçekten o aşkı tam kalbinizin ortasında hissediyorsunuz. Dil önemli değil, nerede çaldığı, ne olduğu önemli değil. Sizin içinizde yaşadığınız önemli.
1: Bu önem bizi öyle yerlere götürüyor ki ve öyle duyguları peşinden sürüklüyor. Hem de o sürüklemenin en tatlı yolu tatlı bir esintiyle penceremizin perdesini aralayan belki bir rüzgarla, değil mi? İstanbul'da gerçekten Erguvan zamanı, lale evet. zamanı öylesine keyifli bir bahar esintisi var ki dilerim çaldığımız notalarla da o bahar esintisi sizin pencerenizden aralayıp eşliklerinizle bizlerin kalplerimize kadar ulaşır. Penceremin perdesini aralandıran rüzgar diyeceğiz. Yine bizler çalacağız. Sizlerin eşliklerinizle anlamlanacak. Bakalım nelere gideceğiz? Neler duyacağız? Biz de keyifle, heyecanla bekliyoruz. Sizlerle müzik yapmak çok büyük keyif. Bakalım o rüzgarın penceremizi aralandırmasını bekleyelim. Buyurun dostlar.

0: Evet, 80'li 90'lı yıllarda Nilüfer'in o güzel sesinden sevdiğimiz yine karşı kıyı şarkılarından bir tanesiydi efendim. Eminim yine benimle birlikte söylemişsinizdir.
1: Ben bundan eminim. Müzik yolculuğuna da bence çok güzel uydu. Ta uzak yollar.
0: Evet.
1: Çünkü ta uzak yollardan sizlerin gönüllerinize, evlerinize misafir olmaktan büyük onur, mutluluk duyuyoruz. Bu yolculuğu sizlerle paylaşmak çok keyifli. Bugün de bambaşka bir repertuar vardı. Hoşunuza gittiğine inanıyorum. Ve çok keyifli bir beste çalışması geliyor. Bestekar da bizim hamile yakınımız değil mi kendisi?
0: Evet, yakın akrabam, ben
1: Biraz
0: öyle diyorum.
1: bahsetmek ister misiniz kendisinden?
0: Efendim, şimdi sırada Komşu Kızı adlı eserimiz var. Yine karşı yakaya yapılmış bir şarkı. Hikayesini de hemen minicik anlatayım. Hüseyin Sezen Hanım'la çalışma döneminde bir gün oturuyorlar. Diyor ki, ya yok mu bir böyle melodi, bana dinletsene, bir şey yapalım diyor. Sonra Hüseyin de udu alıyor, çalmaya başlıyor. Sezen Hanım, hala saklarız biz onu evde. Hemen 5 dakika içinde bu güzel sözleri yazıyor. Ve o kadar güzel birbiriyle öpüşmüş ki şarkı ve beste. Ben de her söylediğimde çok keyifle okuyorum. Çok sevgili dostlarımız da hatta albümlerinde okudular ama bu akşam da ben sizlere seslendireyim istedim. Efendim, sözler Sezen Aksu, beste Hüseyin Bitmez ve Komşu Kızı.

0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık efendim. Bugün Ahmet'in de dediği gibi karşı kıyılara, şöyle Balkan taraflarına şöyle bir yolculuk ettik. Ama sırada öyle güzel eser var ki yine eminim sizler oturduğunuz yerde hem sevgili Ahmet'e ve orkestra arkadaşlarımıza eşlik edeceksiniz. Hem de yavaş yavaş kıpırdanacaksınız.
1: Evet, az önce bir rüzgardan bahsettik. O tatlı esintinin gönüllerinize, ruhlarınıza melodileri taşımasından, o yolculuğa eşlik etmesinden bahsettik. Şimdi de duygularımızı bir telli turnanın kanadına bağlamak istiyoruz. Hem de telli telli telli turna, değil mi bu? Çok çok keyifli bir eser. Yine programımızın sonlarına yaklaşırken sizlerin de eşlik edeceği, biraz da böyle daha da hareketleneceğimiz, çok bildiğiniz bir melodi geliyor. Buyurun sevgili dostlar, turnanın kanadına yolculuğumuzu bağlayalım.

0: Evet, söylemiştim değil mi sevgili ekran başında izleyen izleyicilerimiz? Dedim ya işte şöyle ufak ufak fıkır fıkır şöyle omuzlar bir ileri bir geri olmuştur sanıyorum. Ama artık müzik yolculuğumuzun da sonuna geldik. Artık son durak.
1: Son durakta inecek var ama inmeyelim, bu keyifli
0: Evet.
1: yolculuğumuz bir ömür boyu sürsün istiyor insan. Ve çok anlamlı, çok duygulu bence eşlikler, farklı bir repertuar. Her seferinde sizlere yenilikler sunmak için var gücümüze çalışıyoruz. Kıymetli orkestra arkadaşlarımız, birbirinden değerli müzisyen dostlarımız, özenli provalarla sizlere bunları
0: Evet.
1: aktarmaya çalışıyoruz. Sevgili Mine, kapanışları yapmak, vedaları yapmak çok zordu. O yüzden ben bu durumu sana bırakıyorum.
0: Peki efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle olduğunuz için çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bavulumuzda karşı kıyı şarkıları vardı. Bakalım haftaya bavulumuzda nasıl şarkılar olacak? Efendim beklemede kalın. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece hüzünlü hissettiği bir yerdir.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.
0: Alkışlar.

0: sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım
0: çok
2: benim.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, hoş harikasın. Oldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür öylesin. Ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. Sohbet edeceğiz ama çok evet. Kıymetli bir konumuz daha var biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir sazı görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay, vay, vay. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin,
0: eline sağlık,
1: hoş geldin.
0: Canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefini verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı bir duygu.
0: Canımsın benim.
2: O yüzden davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapımda yayın beğenmeye geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olasın.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir Keskin'e doğru götüreyim Türkü Deryası izleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, söylene değil, bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun. Ağzına nefesiniz sağlık. Daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi eşlik etmek.
1: Çok sevindim. Çok güzel oldu. Bir an oldu. Benim için ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Sağ olun. Elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet. Acaba burada mı çalmak istersiniz efendim yoksa
3: şöyle
2: orada mı?
3: Şöyle çalabilir miyim acaba ben?
2: Lütfen
3: şöyle.
2: Yani biz de tabii şöyle boyunuzu posunuzu görerek görürsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum. Tabii kardeşim ki. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: Star Üst Hatlar'a gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Nazım başılmışken bırakalım mı? Pardon. Sırayla düet yapıyoruz efendim. Sırayla düet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil Sarı ve Cafer Nazım başılmış.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Nefesiniz.
1: Nefesinize sağlık.
2: Sağ olun benim.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
3: Bir daha rica etsem, Cafer ve değerli Serpil kardeşim alkışlar mıyız?
0: Eyvallah.
3: Sağ olun.
0: Eksik olmayın. Sağ olun.
1: Harikasınız.
3: Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz, duygunuz, ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Binlerce teşekkürler. Binlerce teşekkürler.
1: Yüreğin dert görmesin abici.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden.
2: Ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet.
2: Haydi bakalım.
1: Ne okuyoruz?
2: Gitme turnam gitme yollar ıraktır.
1: Evet, haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: sağlık.
1: Teşekkürler. Harikasın. Ağzına söylesin.
2: Ağzına sağlık bir tanem.
1: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Efendim?
1: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
2: Tabii yok.
1: Olur mu?
2: Tüken sevmeyi mi diyorsun?
1: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Vakti çaldım yarın tabii. Kapısına. Keşke tabii. Onu söyleseydim.
3: Reşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
1: Yapalım mı o zaman bir Seher Vakti çaldım yarın kapısına? Haydi bakalım. Sil.
4: 2, 3, 4.

0: Sizlerin ağzına sağlık, emek olmasına sağlık.
1: Ağzına sağlık. Eksik olmaz.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk seni burada ağırlamakta. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim, senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
1: çok teşekkür
0: ağırlamak
1: ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesin gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayındayım ve geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
1: Çok,
3: sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet alkışlar efendim. Sağ olunuz. Serpil'cim, tekrar ayaklarına evet sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Cafer, senin de öyle.
2: Eyvallah.
0: Tabii ki.
4: Bu Erdoğan'ın sünnelinde Cafer'cim bize bir de bir taksim yapsın.
3: Ha öyle mi? Peki.
0: Evet, şefimizin
3: Erdoğan'ın. Evet, Malatya Erdoğan'dan. Evet, buyurun Cafer'im.
0: Haydi bakalım.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yeni arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim, hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim. Çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var. Bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Ah, yani müzik aslında benim hep kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim, modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda, 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerinden ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki, o da bir sahne ve git hani kıyafeti de taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
0: çok
1: şey olmuştu.
0: Çok da iyi düşünmüş.
1: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçer albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra ama 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Serena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
0: Evet, evet, evet.
1: Çünkü hani 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Gani Müjde hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etki edeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Hı hı. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albümün prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
0: ya ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat
1: tabii.
0: Ne kadar enteresan değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
1: Aynen
0: nereden,
1: öyle.
0: Nereye?
1: Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
0: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynı.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın, sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Rebi var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı işte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Melodi
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle yani.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta bestenden söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

0: hayat ne güzel, oh ne ala, en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun, sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel, oh ne ala, en kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akıtay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi. Gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa
2: muazzam.
1: Burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Hani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten edili var, sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam, hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek kere ülkemize İstanbul'a
0: Doğru.
1: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o İşte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde
0: Evet.
1: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolgan, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun.
0: Evet.
1: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni diyorum.
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
1: Tabii ki
0: İstanbul'un
1: abi.
0: sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni
1: Bir
0: tanısın.
1: görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyleydi deyince Meral de diyor ki ya biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayengil Orkestrası'na giriyorum. İTÜ Konservatuvarı'na kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: Tabii.
0: değiştiriyor. Yani
1: Abi
0: hakikaten şans.
1: kelebek etkisi de derler
0: Evet.
1: ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: Kesinlikle.
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
1: Çok güzel.
0: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Şanssızlık oluyor.
0: Evet, çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
1: Amin inşallah.
0: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye.
1: Şaka yapıyorum.
0: Tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum. Ama hakikaten bir baktım, o zaman kaset zamanı,
1: Tabii.
0: 90'lı yıllar, benim izim var. O
1: Abi
0: yüzden
1: 90'lardan bahsediyorsun bu arada,
0: '90'lardan
1: hani o
0: bahsediyorum.
1: kadar da değerli ki. Ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada siz doğmak gibi için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: Ya
1: normal
0: şimdi bazen
1: yani.
0: bir yere gidiyorum böyle
1: Ama
0: baş...
1: eleştirmen de güzel. Yani,
0: Evet, kendime hak...
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil.
1: İyi
0: Ben,
1: mesela,
0: hop yani ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan
1: tabii.
0: şarkılar böyle. Ya insanın hoşuna gidiyor, çok güzel
1: Tabii ki,
0: şeyler. Yani
1: tabii ki.
0: bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de
1: Kopmam lazım.
0: kopmam lazım. Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı, hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. O
0: Şimdi
1: zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: şimdi ben
1: Ama albümde yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldim, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi. Dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya. Dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
1: Olabilir,
0: Hani de
1: olabilir
0: olabilir, bir
1: falan
0: bakayım ha falan. Hemen arabanın
1: deseydin.
0: bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volga'cığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya
1: Senin
0: ihtiyacım
1: ihtiyacın
0: var. Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, böyle 7-8 şarkıya kanun çaldık, tamam mı, bir
1: oğlum.
0: anda. Tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır
1: Mükemmel.
0: yani. Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: Muazzam.
0: hatıralara
1: Mehmet
0: bulun.
1: abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet,
1: Mehmet abi.
0: Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır
1: Hatırlamıyor
0: yani.
1: olabilir.
0: Gökhan'cığım, geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Davet
0: Hakikaten.
1: ettiği için burada olmak
0: Seni
1: keyifli
0: görmek
1: abi.
0: çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Evet efendim, TRT Müzik ekranlarında Metin Özürkü ile 90'lar akustik programı başlıyor. Nefis bir yorumcu, gerçekten çok değerli ve benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim, sevgili Tuğba Önal. Hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Metin'cim, sağ ol.
0: Seni çok ağırlamak hakikaten bizim için çok keyifli. Çünkü o kadar güzel şarkılar da hazırladık ki repertuarımızda. Senin o billur gibi sesinden dinlemek ve sana eşlik etmek sanıyorum müzisyen arkadaşlarım için de çok mutluluk
1: çok
0: verici.
1: Benim için de aynı şekilde öyle. Çok teşekkür ederim. Benim için de bir onurdur burada olmak, sizlerle olmak.
0: Sağ olasın.
1: Davetin için çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın. Sevgili Tuğba Önal, sen sektör içerisinde yıllardır hakikaten bütün müzisyenlerin tanıdığı, hepimizin çok sevdiği ve yaptığın şarkılarla da insanların kalbinde de farklı bir yer bulan gerçek bir müzisyensin.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin yolculuğun, senin bakışınla nasıl geçiyor, nasıl başladı, hedefler ve geldiğin noktayla ilgili neler söylemek istersin? Bu konuda seni dinliyoruz biz.
1: Ben aslında klasik batı müziği okuyarak, yani bu seçimi yaparak başladım. Şarkı söylemek, yani o öğrencilik hayatımda yolda gelişen bir şey oldu benim için. Çok tutkulu bir şekilde seçmemiştim hayatımda. Ben işte senfonilerde, operalarda korno çalacaktım. Birinci kornoya oturup böyle hani dünya ünlü korno soloları falan. Fakat sonra bu işin içine girdikten sonra aslında dedim ki hayır, burayı ben çok seviyorum yani. Burası okey, beni çok temsil eden bir yer. Kendimi çok daha iyi tekil bir şekilde ifade edebildiğim bir yer. İşte 99 senesinde, 2000 senesinde albüm çıktı. Albüm çıktı. O da gayet güzel giderken bir takım şanssızlıklar gelişti. İşte sağlık problemleri, şunlar bunlar falan derken. Hani benim yaşadığım işte bu sağlık sorunum ciddi bir trafik kazası sonucuydu.
0: Evet.
1: O öyle bir insanın hayatını sorgulama getiriyor ki hani ben ne yapıyorum? Şimdi ölmüş olsaydım ne yaşamış da ölmüş olacaktım? Ya da bundan sonra nasıl yaşamalıyım? Ne yapmalıyım? Hani hop bir dur, bir düşün şimdi falan. Yani buradan kopmam mümkün değil ama daha güvenli bir yerde kalmayı seçtim. Ama tabii ki işte zaten biliyorsun yani vokaller, şunlar, bunlar, albüm kayıtları, çeşitli değerli sanatçılarımızla beraber sahnede vokaller. Onlar hep devam etti. Onlar hep çok sevdiğim yerler oldu zaten.
0: Evet.
1: Aslında bana sorarsan ben
0: sanki
1: bir şarkıcıdan
0: daha
1: çok vokalistim. Yani ben çok çok iyi bir vokalistim. Aslında kendimi öyle tanımlarım. Ama biraz bizim ülkemizde bu vokalistlik şeyi sanki şey gibi algılanıyor. Marcığım sen de bilirsin, böyle şarkıcı olamadı bu kız.
0: Bari vokalist
1: olsun. Bari vokalist olsun gibi bir yere çözüldüğü için. Bu çok yanlış bir şey aslında.
0: Müzikal açıdan sanki vokalistlik daha zor geliyor bana. Neden? Solist daha özgür yani. Sonuçta
1: evet,
0: solist
1: evet.
0: Ne söylerse söylüyor.
1: Aynen. Biz onun yani, takipçisiyiz. Evet. Kanlı takipçisiyiz
0: yani
1: sonuç olarak.
0: Birebir senkronizasyonuyla beraber takip etmek.
1: Evet.
0: Nüanslarında aynı nüansları yapabilmek. Aynı yükselen yerlerde yükselmek falan filan.
1: Tabii.
0: Yani o
1: sürekli
0: sanki
1: ağzına bakarak ya da nefesinin artık derin nefes aldığında nasıl girecek? İşte daha mı forte
0: bana
1: girecek? Daha mı piyano? Onu bile artık hesap ediyorsunuz.
0: Bana daha kutsal bir şeymiş gibi geliyor ve ben de mesela vokal yaparken sahnede biz hep beraber işte programlar yapıyoruz. Bazen Eda söylüyor, bazen 90'lardan diğer arkadaşlarımız söylüyor. Onlara ben eşlik ederken yani kontrollü bir şekilde onlara vokal yapıyor olmak,
1: evet,
0: ve o çabayı göstermek ve o çaba böyle güzel tınladığı zaman da evet bu benim başarım dediğim
1: tabii,
0: anlarda
1: tabii,
0: inan
1: tabii,
0: bana
1: tabii,
0: serbest
1: tabii,
0: kendi kendime söylediğim şarkılarda aldığım hazdan daha fazla
1: kesinlikle
0: oluyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir de ben zaten hani hep bir orkestra içerisinde, orkestranın bir parçası, bir bütünün bir parçası olarak müziğime başladığım için, müzik yapmaya başladığım için o kafayı ve o disiplini seviyorum. Zaten yurt dışında şey diyorlar hani vokalistlere, orkestranın bilgeleri.
0: Tabii.
1: Çünkü hani orada işte ensemble olmak zorundasın, işte vokal section, nefesli section, bunlar hep önemlidir biliyorsun orkestranın içerisinde. Burada kim giriyor çıkıyor, işte sanatçı zora düştüğünde ona cue vermek, toparlamak,
0: hem
1: seksiyonun
0: içerisinde
1: evet,
0: ansambleyi kolluyorsun
1: evet,
0: hem o onunla birlikte bütün orkestra ve solist dengesi.
1: Yani uyanık olmak zorunda
0: tabii
1: vokalist
0: ki,
1: öyle diyelim.
0: Aynen öyle. Şimdi tabii müzik yolculuğun nasıl başladı, nereden merak saldın, korna nereden çıktı falan filan bunların hepsini
1: aslında
0: soracağım ama.
1: Evet, komik bir hikayesi falan anlatacağım.
0: Onu anlatacağız ama bir şarkı söyleyelim. Şimdi
1: tamam,
0: senin bu albümünden bir şarkı
1: evet,
0: olacak.
1: Bu arada
0: şimdi
1: ben bu parçayı albümde söyledim.
0: Sonra da bir daha söylemedim.
1: Sonra zaten trafik kazası geçirdim. Ondan sonra hiç söylemek bana nasip olmadı. Hatta bugün ilk defa provada söyledim.
0: Hadi canım.
1: Zor da şarkıymış ha bu arada.
0: Evet. O zaman neden çalıyoruz? Diyelim.

0: Sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Seneler sonra bu şarkıyı ilk defa söyledin. Peki neler hissettin?
0: Biraz bende mahzun bir yanı var bu işin. Yani o kadar zaman önce çıkarmış olduğun bir şey. Sonra bir şeyler oluyor hayatta işte. Hiç planlamadığın, senden bağımsızca akıp önüne yuvarlanan şeyler var. Ve oraya o çocuğa ilgi gösterememişsin gibi bir durum var. O yüzden hani bu albümdeki her parça diyemem. Ama bazı parçalar var ki hakikaten onları daha böyle parlatmak, okşamak, ortaya çıkarmak isterdim. O yüzden şimdi böyle hafif bir buruk ama mutluyum da. Bu arada gerçekten teşekkür ederim yani. Burada söylediğim için de çok
2: sağ
0: mutluyum.
2: Sağ olasın, sağ olasın.
1: Sen çocuklukta ben işte kornocu olayım diye hayal mi kurdun?
0: Asla, hayır. Yani hiç böyle...
1: Nasıl başladı o hayal?
0: Ya ben bayağı işte o zamanlar 5 senelik işte ilkokul sistemi işte yaşımızda ortaya çıkıyor tabii.
1: Yok daha işte geçenlerde zaten o sistem değişti. Yeni evet, değişti daha.
0: Daha dün değil mi? O sistemin içerisinde işte o sınavlara girdik malum. İşte ben bir okulda kazanmıştım.
1: Şey mi? Belediye konservatuarı zamanımız.
0: Ben Mimar Sinan Üniversitesi. Evet, evet konservatuardı. Benim babam ve annem Türk sanat müziği aşığı. Hmm. İki insan. Şimdi annemin çok güzel sesi var. Aslında bizim ailenin şarkıcısı ben değilim. Annem ya hala ben, söylüyor korolarda sesi.
1: Bence de
0: yaşında.
1: Öyle bir yerden gelmiş olması lazım sana da.
0: Babam da bayılır. Yaylı tambur falan çok sever. Bir de böyle hani hayali şu işte kızım çalacak. Karım söyleyecek. Oh ben de dinleyeceğim falan. O da hakimdir böyle hani sözlere, repertuarı tabii falan. Var. Tabii yavrum benim ne bilsin hani araştırmamıştı. Her konservatuarın yolu Türk Sanat Müziği Konservatuarı ya yani hani almış elimden tuttu gibi. Hadi seni sınavlara sokuyorum. Sonra kazandım ben. İşte beyefendi kızınız kazandı. İşte korno bölümü bu. Korno ne ya?
1: Nereden çıktı bu şey?
0: Baya uzay bizde tabii korno. Yani hiç bizde öyle bir şey yok falan. İşte korno bu. Nasıl beyefendi falan. Yaylı tambur falan yok mu diyor babam böyle.
1: Peki korno bölümünü kazan derken sen orada sınava girdiğinde yani kornoyu sen...
0: Bölüm şimdi konservatuar giriş sınavını kazanıyorsunuz. Evet. Ondan sonra da enstrüman seçim günü var. İşte parmağın, yani onlar, dudağın neye uygunsa.
1: Hocalar mı seni yönlendirdi?
0: Tabii. Ya ondan sonra ben de işte çelo ile korno arasına gidip gelmişler. Hmm. Bu kızın ağız yapısı şu bu. Kornoyu nefis. O sırada Türkiye'de kornoyu çalan kız da yok.
1: Tabii
0: İlk
1: işte o eksiklikten dolayı da biraz itmişlerdir seni.
0: İşe diye.
1: Onun için.
0: Tabii babam yani yok mu yaylı tambur falan diyor. Var da burada değil o yukarıdaki okulda falan diye. Yani öyle hani artık yapacak bir şey de yoktu. Evet. Öyle tanıştık işte klasik müzikti, kornoydu falan.
1: Fakat sevdin.
0: Çok tanışınca. Sevdim tabii sevmez miyim? Bayıldım yani. Nefis bir enstrüman yani. Seneler sonra okul bitti, korno bitti ben. Hani bir iki sene İstanbul Opera ve Bale Orkestrası'nda çalıştım ben. Ücretli olarak. Sonra şarkı söyleme işi benim hayatımda böyle boyut değiştirince bıraktım orayı. Seneler sonra, geçen sene bir Almanya turnesinde kendime korno aldım. Nasıl bir fantazi kalmışsa.
1: Ne güzel.
0: Tabii aldım ama üfleyebiliyor muyum? Hayır.
1: Deniyorsun ama çıkmayınca da bırak yani bence fırsat bulduğunda bakacaksın sen ona diye düşünüyorum.
0: Ya fırsat bulduğunda bakmakla olan bir enstrüman değil yani bayağı bir askeri disiplinle günde 2 saat oturacaksın gene onu böyle teknik çalışmalar yani hepimiz biliyoruz öyle.
1: Yani keman falan da öyledir ama korno daha da.
0: Korno çok zor.
1: Nefes sazlar daha da öyle yani. Evet, özellikle de.
0: Böyle gelişti hayatımda yani konservatuar, korno.
1: Ne güzel. Ne güzel.
0: Keşke yürüseydi bu arada.
1: O zaman şimdi yine bir müzik molası verelim istersen Tuğba'cığım.
0: Memnuniyetle.
1: Talva söyleyelim mi?
0: Söyleyelim. Çok severim.
1: Mirkelam'ı da evet buradan ya almış olalım. Sevgilerimizi yollayalım Mirkelam'a.
0: Evet, iyi ki yaptı bu parçaları değil mi? Çok güzel parçaları var.

0: Sağlık.
1: Senin de yüreğine sağlık. Çok güzel ya.
0: Keyifli şarkılar. 90'lar.
1: Çok güzel. 90'larda böyle çok Mirkelam'ın mesela çok güzel şarkıları var. Yine Levent Yüksel çok evet, güzel kült şarkılar. Evet. Kenan'ın çok güzel şarkıları evet. var. Böyle senin de tarzına uyacak olan şarkılar bunlar.
0: Evet, ben zorlandım zaten. Şimdi bir açıyorum. Bir yandan da böyle hani şey, aa bu da vardı da falan. Bunu da, bu da vardı falan diye böyle. Gerçekten evet. Çok güzel çalışmalar olmuş yani o zaman. Şarkı çıkmış yani.
1: Şarkı çıkmış evet. Yani o içtenlikle çıkmış işte. Evet, evet. Tuğba sen uzun zamandan beri çok bir sürü ünlü şarkıcıyla vokal olarak, evet. back vokal olarak onlara eşlik ettin. Kimlerle çalıştın mesela şimdiye kadar?
0: Stüdyo vokali anlamında Mustafa Sayışar'ın Cemil Sayışar vardı. O albüm çıkarıyordu. Çok da müthiş bir ses bu arada. Yani baba o müthiş sesler. Onun albümünde böyle bir parçayı vokal yapmıştım.
1: Ne güzel yani.
0: Ondan sonra ilk zehri ondan aldım aslında. Ha. Fakat sonra Sezen Aksu. Ya hatta çok komik bir anım
1: direkt
0: vardır.
1: Direkt oradan Sezen Aksu'ya mı atıl?
0: Direkt evet ilk.
1: Evet ne güzel ya.
0: Anlatayım mı onu?
1: Anlattım.
0: Yani biraz aslında utanç doludu ama gerçek yani bu. Daha böyle çok çömezim işte jingle'lar mingle'lar bir şey yapıyorum. İlk evimi tutmuşum. Evde eşya bile yok. Bir tane çekyat var. Bir telefon var. Bir de bir ufak böyle 37 ekran televizyonum var falan. Telefon çaldı. Ben de haberleri izliyorum. Alo falan işte... Merhaba canım, ben Sezen Aksu dedi. Ben canım, ben de Ajda Pekkan dedim. Suratına kapattım ondan sonra. Sonra Allah'ım ya falan yapıyorum böyle.
1: Ne insanlar var, dalga geçiyorlar bu saatte.
0: Falan. Ne saçma iş falan böyle. Sonra tekrar canım, ben gerçekten Sezen Aksu. Yani lütfen kapatma falan tabii bütün nezaketiyle. Ben yani o çek yandan ayağa böyle hazır ola geçerek nasıl fırladım. Ben çok özür dilerim, ben nasıl ama falan kendim diye böyle ilk tanışmamız böyle oldu.
1: Ne güzel
0: oldu yani.
1: Ya çok güzel bir an ama.
0: Nefis nefis yani çok severim.
1: Daha kendisi. Sonra Sezen'den sonra.
0: Erol abicim, Erol Evgin.
1: Erol Evgin.
0: Sevgili Ajda Pekkan oldu, Yaşar oldu, Kenan Doğulu oldu, Gülşen oldu. Tuğba Yurt oldu, Sıla'cım zaten
1: en
0: senelerden
1: son, beri. Sıla'yla devam mı peki?
0: Evet, 14-15. sene girdik yani evet, artık. O, yani aile olduk
1: Sıla
0: yani.
1: Sıla 15 senedir hep var arada.
0: Hep var, arada Ajda oluyor, Ajda Hanım oluyor, Kenan oluyor, biri
1: arada
0: oluyor.
1: Arada böyle birkaç farklı projede beraber de olduk biz seninle
0: evet,
1: çalıştık.
0: Evet evet olduk.
1: Böyle
0: arada Mabel'le bazen şeylerle. Bir şeyler yapıyoruz falan filan.
1: Öyle şeyler oluyor
0: öyle
1: tabii.
0: Öyle şeyler oluyor. Bir de hani biz şimdi tabii... Herkes yoğun çalışıyor ve herkes tatil günleri ve hafta sonları çalışıyor. İşte o vokalist arkadaşımın bir işi oluyor. Sen ona yardıma gidiyorsun. İşte biliyorsun. İşte o sana yardıma geliyor gibi şeyler de oluyor. Keyifli ama ya. Hepsi ayrı bir tecrübe oluyor. Herkes.
1: Tabii mühim olan o zaten ya.
0: Değişik yani değişik bir tecrübe. Ben evet. artık 30 senedir vokal yapıyorum değil. Her şarkıcı da yeni bir şey insan görüyor ve
1: öğreniyor.
0: Şu anda
1: Sıla'da ekip aynı mı? Vokal
0: evet
1: section.
0: Evet Dünya Kızılçay, Sibel Gürsoy ve ben varız.
1: Onlara
0: evet.
1: da çok selam söyle.
0: Aşkısını
1: çok özledim onları
0: ki.
1: Da. Şimdi senden yine güzel bir şarkı Aşkın Rengi'den
0: tamam.
1: öğrenmiştik bu şarkıyı.

0: Sesine sağlık, yüreğine sağlık. Vallahi çok güzel
1: ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnsanın sizinle durası da gelmiyor böyle. Hani
0: evet.
1: Böyle
0: bir... bizim...
1: Hadi buradan akşam programı
0: gidiyor. Evet, evet, aynen öyle. Zaten şimdi Bahar orada duramıyor. Evet, evet.
1: Ay,
0: nest oldu.
1: Bahar'cığım ya.
0: Ya sen de hadi sesine söyle bir tane Bahar.
1: Evet, evet.
2: Beraber söyleyelim.
1: Ben vokal yaparım ama bildiğim bir
0: beraber
1: şey
0: yoksa vokal yapayım. Bizim şarkılardan bir tanesi. Eda ile yazdığımız şarkılardan bir tanesi. Oyalama beni, veda et artık diyeceğiz.
3: Kim bilir kaç günüm kaldı seninle. Acısı.

0: Nefesine sağlık Bahar'cığım.
1: Bahar'cığım yüreğine sağlık. Son hareketin manası şey mi?
2: Son manası...
1: Vibrato gibi bir şey mi oluyor mikrofonun önünde?
0: Efekt gibi? Böyle hani.
1: Evet, oluşuyor.
0: Ya elimizde de efekt yok demeyiz var ya. Kendi efektimizi çok şükür yapabiliyoruz.
1: Yüreğine sağlık. Vokalde Bahar Koçak bize bugün eşlik etti. Nefesli sazlarda İbrahim Demirtan saksafonu ve flütüyle. Bas gitarda Turgay Çelik. Vurmalı sazlarda Ozan Gündemir. Klavyeli çalgılarda da Hasan
0: Ellerinize
1: Çiçek.
0: Sağlık.
1: Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi. Şimdi son biraz daha Tuğba'cığımla sohbet edip ondan sonra onun güzel bir şarkısıyla kapatacağız programımızı. Evet. Şimdi sen önümüzde neler var? Yani yoğun bir iş temposu mu var yoksa daha sakin bir dönemin mi?
0: Şimdi kimi zamanlar sakin oluyor. İşte Ramazan dönemleri zaten hep sakin oluyor. Ondan sonra bir yavaş yavaş artık yaza doğru bir ivme kazanır. Biraz yoğunlaştı. Bu arada ben işte seneler sonra tek bir şeyler, bir, o pandemi sürecinde bir şeyler yazıp çizmeye başladım ben. Bir şeyler oldu mesela.
1: Onu soracağım yani şimdi mesela uzun zamandır solo bir çalışma denemedin.
0: Denedim işte geçtiğimiz Kasım ayında bir tane single çıktı. Evet, Uğur Şey Değil diye.
1: Evet ya, albüm gibi böyle veya maxi single
0: gibi. Albüm gibi bir şey artık çok zaten yok, evet. Kalmadı. Şimdi bir tane daha bir parça yolda. Onun aranjmanı bitmek üzere. Sevgili Tolga Şanlı yapıyor onu.
1: Süper.
0: Ondan sonra yolda birkaç tane var. Yani aslında amacım böyle bir 3-4 ayda bir şeyler yapmak. Arada bir Cem Adrian'ın bir projesi vardı. Bir sürü sanatçı arkadaşına da evet. Sağ olsun bestelerini okuttu. Evet ya, o
1: kaç,
0: çıktı.
1: Çok sayıda.
0: 80 küsür.
1: 90 tane.
0: Evet aslında bayağı
1: Cem'le konuştuk, o
0: kalabalık
1: benziyor.
0: Bir proje yani. O oldu. Şimdi işte bakalım yeni parça gelecek. Böyle 3-4 ayda bir becerebilirsem. Maksat ürettiğimiz bir şeyi hani enerjisini salmak.
1: Evet,
0: üretim paylaşmak. Olsun, paylaşmak.
1: Paylaşmak hani, isteyenlerle paylaşmak.
0: Tabii bir kere en başta ben burada çok biraz şey, biraz değil çok bencilim ya. İlk önce ben diyorum bu arada.
1: Evet, sanki biraz öyle bir durum.
0: Evet, biraz öyle bir durumum var gerçekten.

0: çünkü o benim çocuğum ve ben onu çıkarmak istiyorum. Hani ben onu çıkartınca rahat edeceğim. Seveni de varsa of tadından yenmez zaten de. Hani o keyfi yaşamak istiyorum açıkçası. Üreten tarafı da ortaya
1: Yani
0: koymak keyifli
1: sen
0: bir şey.
1: gönlün ne istiyorsa yapabilecek her şeyi hak eden bir
0: Çok
1: insansın.
0: teşekkür ederim.
1: Onun
0: Sağ
1: için
0: olun.
1: gönlün istediği gibi hareket et. Zaten
0: Hepimiz
1: mutluluk da o değil mi
0: öyle,
1: ya?
0: için öyle olsun
1: Mutluluk o.
0: gerçekten. Yani
1: Şimdi son bir şarkıyla
0: bir tane
1: kapatıyoruz
0: daha final
1: programımızı.
0: yapalım diyorsunuz peki.
1: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, bugün Tuğba Ünal'ı ağırladık. Hakikaten biz çok keyif aldık. Onun nefis sesiyle, yorumuyla biz de coştuk. Şöyle
0: Sağ
1: yerimizde duramadık adeta. Bizim performansımız da yukarıya çıktı yani.
0: Ya çok tatlısınız. Çok
1: Dolayısıyla
0: teşekkür
1: tüm
0: ederim.
1: müzisyen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ve Tuğba'cıma özel teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ve çok güzel bir şarkıyla, şimdi yine Kaya'nın bir şarkısı bu.
0: Evet.
1: Ve Nilüfer'den dinlemiştik. Kaç? 2000
0: 2000
1: yılların
0: başı
1: başı galiba.
0: galiba, değil mi?
1: Mavilim
0: Aslında Kaya'nın
1: 98'lik bir şarkı.
0: söylediği zaman 90'lar galiba.
1: 90'larda
0: Evet.
1: Kaya'ndan
0: Galiba.
1: dinlemiştik. Daha sonra Nilüfer'den dinledik. Ve Mavilim'le kapatıyoruz. Haftaya tekrar karşılaşıncaya kadar, bir araya gelinceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.

0: Değerli dostlar, bir Türkülerle Turan programıyla da karşınızdayız. Türk dünyasını türkü türkü adım adım gezdiğimiz uzak yakın kardeşlerimizin duygularını, dertlerini, sevinçlerini paylaştığımız, hissiyatlarını soluduğumuz bir programla daha karşınızdayız. Bugün biraz Özbekistan'a gideceğiz. Konuğum oradan geldi. Bize oranın tınılarını getirdi. Zaten girişte de dinlediniz. Benim çok sevgili dostum, meslektaşım Güzel Müminova. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi.
0: Sağ olun. Kırmadınız bizi. Geldiniz. Te oradan buraya programımız için ve tutarınızı getirdiniz.
1: Sizi davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Sağ olunuz. Güzel Hanım orada Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Onlar okutçu derler, yani öğretmen. Hem bir akademisyen hem de usta bir icracı. Zaten biraz önce ellerini görmüşsünüzdür. Yani sazın üzerindeki o dansı adeta. Bu sazı sadece böyle hanımlar çalmalı desek de yeri var gibi onu bize gösterdi. Özbek dutarı bizim bağlamanın oradaki karşılığı diyebiliriz. Onların kimlik sazlarından bir tanesidir. Dutar ifadesini Uygurlar'da, Türkmenler de kullanmaktadır. Yani iki telli ne demek? Onun çalgısı da zaten iki telli. Biz kendisiyle sempozyumlarda, kongrelerde birlikte icralarda bulunduk. Sohbetlerimiz oldu. Buraya davet ettik. O da geldi. Güzel bir Özbekistan köyüyle başladık ki Özbekistan medeniyetin de başkentlerinden bir tanesidir. Yani Türk medeniyeti Özbekistan'ı dışında tutarak ifade edilemez. Semerkant, Buhara, Taşkent, Hiva Hanlığı gibi yerler. Müziğin de biraz böyle kıvamlı, niteliklerinin yüksek olduğu bir hali bize gösterir. Müzikte de böyle bir yönü vardır. Edebiyatta zaten onların üstad kabul ettiği Ali Şir Nevai ki hepimizin ortak değeridir aslında. Ama daha çok onlar benimserler. Nasıl ki biz daha çok Yunus'u Anadolu Türklüğünün bir değeri olarak sayıyoruz. Ama bunun yanında da bütün Türk dünyasının da değeri Nevai de öyle. Hemen ben de müsaadenizle sizin oralardan bir türkü söyleyeceğim. Çok sevdiğim. Bu konuda hep söylüyorum. Oranın kendi sanatçılarının karşısında onların türkülerini söylemek zor ama bu türküyü çok sevdiğim için bir deneyeceğim burada.

Evet, değerli dostlar, Özbekistan'dayız. Bir Özbek türküsünü, bir halk koşuğunu ben seslendirdim değerli orkestra dostlarımla. Şimdi Güzel Hanım'dan bir eser daha dinleyeceğiz. Özbekistan'da ve Orta Asya'da çalgısal eserlere genelde küy denir. Sözlü eserlere bazı yerlerde ır, yır, cır, koşuk, aşule, terane gibi isimler verilir. Şimdi yine bir çalgısal eser dinleyeceğiz. Buyurunuz.

0: Yani mest
1: Sabah.
0: olduk. Ne güzel sesler çıkıyor öyle. Çok da ustaca çalıyorsunuz. Öğrencileriniz çok şanslı.
1: Teşekkür.
0: Değerli dostlar, ben Güzel Hanım'ı tabii canlı çok dinledim. Bulunduğumuz toplantılarda, bilimsel ortamlarda, ama burada Türk izleyicisiyle ve Türk dünyasıyla buluşturmayı çok istiyordum. Bu buluşmayı bize gerçek kılan, gerçekleştiren TRT'mize de tekrar teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Hep söylerim, dilde, fikirde, işte birlik mottosuna bir de müzikte birliği eklemeye çalışıyoruz. Tek yapan biz değiliz. Ama bunun en büyük hamisi de şu anda o ekranlara bunu taşıyan TRT'miz. Bütün yöneticilere, burada emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben her programda muhakkak bir tane de Anadolu'dan türkü söylemeye çalışıyorum. Şimdi de yine benim sıram geldi. Pir Sultan Abdal deyişini bizim tahtacı canlarımızın semah formuyla söylemeye çalışacağız. Bir saz değişikliğinden sonra.

0: Bizde de türküler böyle, Güzel Hanım. Orada Türk müzikleri hiç dinliyor musunuz?
1: Dinliyoruz. Dinliyoruz.
0: Hani,
1: Çok.
0: çok
1: Çok
0: çok güzel.
1: dinliyoruz.
0: Biz de burada sizin türküleri dinliyoruz. Hatta öğretiyoruz da. Benim çalışma alanlarımdan biri Türk dünyası müzikleri, malumunuz. Güzel Hanım Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Yunus Recebi bizde zamanında Muzaffer Sarı Sözen'in yaptığı çalışmaları yapan, oradaki Özbek makamlarını, Şeş makamı notaya alan, derleyen, toplayan kişi olarak abidevi bir şahsiyet olarak bilinir. Böyle bizim müzikal kanon dediğimiz bu etkinliğin öncüleri vardır Türk dünyasında. Orada Yunus Recebi, Azerbaycan'da Üzeyir Hacıbeyli, Uygurlar'da Turdi Akkun, bizde Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi gibi kişileri böyle zikredebiliriz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de rahmet diliyorum. Türkülerden bahsetmişken böyle türkülere biraz dokunan bir şiir kalemi almıştım. Bir de onu seslendireyim size. Bizi bize anlatırlar aşk ile. Her nefeste bizi söyler türküler. Kah tebessüm, kah gözlerde yaş ile incecik bir sızı söyler türküler. Bir isyanı anlatmaya dil olur. Göç yolunda gözyaşları sel olur. Altaylardan Toroslara yol olur. Dağı, taşı, tozu söyler türküler. Türkü seven türkü saklar dilinde. Garptan şarka her bir Türkmen elinde. Dedem Korkut ile sazın telinde, ecdadım Oğuz'u söyler türküler. Omuzunda sazı, gençlik çağında, yurdun her köşesi

0: Her bucağında Zahide ile Leyla ile Gönül Dağı'nda Neşet ağamızı söyler türküler. Mendillere nakşedilen koşu, pilava saplanan tahta kaşığı, yar aşkıyla kerem olan aşığı, usandıran nazı söyler türküler. Sitemim söyleyin göze elama, razı etti bizi kuru selama, yüreğimden geçip lafa kelama, gelmeyen çok sözü söyler türküler. Türkeli, Rumeli bucaklarında, aşk gülleri dolu kucaklarında, Yesevi Bektaşi ocaklarında, Tanrı'ya niyazı söyler türküler. Sıla'ya da hasret, gurbet ele de, meydanı, cepheyi sorma hele de, yiğitler harmanı Çanakkale'de, hem şehit hem gazi söyler türküler. Yarinin hasreti gergefte desen, matem rüzgarıdır başında esen, Rabbine sığınıp bahtına küsen, bir gelinlik kızı söyler türküler. Bir adam vardı inancı dinmeyen, bizi nereden bilsin onu bilmeyen, geldikleri gibi giderler diyen, bir çift mavi gözü söyler türküler. Aşk ehline bütün demler yar demi, Kadir Tanrı kutlu kılsın her demi, bundan fazla söyletmeyin erdemi, en kısadan özü söyler türküler. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şeref verdiniz.
1: Size de teşekkür ediyorum. Ensemble'e de teşekkür ediyorum her bir sazendeye.
0: Buradan Özbekistan'a selamlar götürün lütfen. Orası bizim için tabii çok değerli. Medeniyetin, Nevai'nin, Emir Timur'un ülkesi orası. Orası bizim gönlümüzün her zaman kültür başkenti.
1: Teşekkür. Elbette.
0: Ben de bir sazımı değiştireyim bu arada.

0: yayın gidiyorum gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde.

0: Değerli TRT Müzik izleyicileri, gerçekten bu da başka bir güzellik. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Yani bizi transa soktunuz. O kadar güzel bir ambiyans oluşturdunuz. Dışarıda dinliyorum. Mesela ünlü bir Civan Gasparyan var. Düdükle. Bütün Hollywood, yani Hollywood müziklerinde, işte Avrupa sinema filminde, remixlerinde onun sesi var. Niye bizimkiler olmaz? Aklıma böyle güzel film projeleri geldi. Ambiyans müzikleri konserlere geldi. Belki Montreux Jazz Festivali'nde, büyük Stravinsky Hall'da böyle nefeslerimizden oluşan bir 10 dakikalık show yapıyoruz. Ondan sonra vurmalı sazlarla. Evet, ne yapalım? İşte galeyana geldim değerli TRT müzik izleyicileri. Şimdi şu güzel insanları tanıtayım size kısaca. Babeskili hemşerim Ersin Sergen, Zurna. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim.
0: İyi misin?
2: Hamdolsun hocam.
0: İlk kez beraber çalıyoruz değil mi?
2: Evet hocam.
0: Bu TRT Müzik projesi sayesinde.
2: Evet hocam, aynen öyle.
0: Bir laf vardır biliyor musun? Zurna'da peşrev olmaz derler. Kim söylemişse yanılıyor.
2: Bence de yanılıyor hocam.
0: Sonra bir peşrevin bir küçük bir hanesinden birkaç ölçü dinleriz, görsünler.
2: Kesinlikle
0: bakalım
2: hocam.
0: Neler
2: kesinlikle.
0: Bak yani.
2: Sizin sayınız hocam.
0: Zurna, şimdi o Zurna'nın hikayelerini sonradan anlatacağım. Şimdi Yaşar'a gelelim. Yaşar.
1: Buyur hocam.
0: Sen şimdi bu projede ikinci kez buradasın.
1: Evet, ikinci kez buradayım.
0: İstanbul Oriental Ensemble'da çaldık. Evet. Şimdi de burada maksadımızın ne olduğunu biliyorsun.
1: Biliyorum, evet. Değil ayrı mi? Sesler, ayrı.
0: Evet, üç ayrı enstrüman. Ama unisona çalıyoruz, tek ton.
1: Evet.
0: Makamları geçiyoruz. Fakat aynı anda Ney, Muhammed Ceylan, senin ismini asla unutmayacağım.
1: Sağ olun.
0: İki sene önce biliyorsun Zürich'te Senfoni Orkestrası ile konserimiz olacaktı.
1: Evet.
0: Fakat pandemi bana bir engel oldu. İnşallah bu şeyler kalkınca ortadan şey yapacağız.
2: İnşallah hocam.
0: Sen de geliyorsun belki, belli olmaz.
2: İnşallah hocam.
0: Karıştıralım ortalığı.
2: Sizlerin sayesinde hocam. Güzel
0: değil mi?
2: Güzel olur. Aynen
0: öyle. Yani, maksadım kaos yaratmak değil. Yani bu sazları farklı şekilde seyircilere, izleyicilere sunmak.
2: Aynen.
0: Bence çok güzel oldu. Senin tabii o ruhani şeylerinle, seslerinle.
3: Teşekkürler.
0: Sen nerelisin?
3: Ben Konyalıyım.
0: Tam da sazını buldun evet. Yani. Yaşar, sen Kırklareli.
1: Ben Kırklareli'de hocam.
0: Benim gibi.
1: Aynen.
0: Trakyalı, Susak.
1: Aynen hocam.
0: O da öyle Babeskili.
2: Hemen yanı zaten.
0: Hemen yanı hemen. 30 kilometre var oramız.
2: Bitişik. Aynen hocam.
0: Ben de dümbelekçi. Ay Allah. Niye bunun sesi kapalı bakayım? Aa, ses yok. Şimdi yani. Şimdi Zurna'da peşrev olmaz dedik. Onu sonra açıklayacağız da isterseniz üçünüzün ortak bildiği bir şey çalalım. Burada hani crossover yapıyoruz. Zıt projeler birbirine buluşması. Şimdi ney? Klarnet, zurna. Klarnet aslında o da bir batı sazı. Ama ney? Ney tam bir Türk sazı. Zurna zaten öyle.

0: canlı.
1: Normalde değerli seyirciler, yani gelenekleri burada açıklayacak olursak, normalde çift, yani bir takım deriz ona. Aynen. Çift davul, çift zurnadır.
2: Evet, evet.
1: Çift zurna birisi dem tutar. Sürekli biliyorsunuz o burundan nefes alır, evet, ağızdan üfleyerek ve yarım saatten fazla, hatta bir saat yakın.
0: Çok, çok. Günlerce yapan var. 3 saat, 5 saat.
1: Ara vermeden sazını üfleyerek çalabiliyor. Bu zor bir teknik.
0: Çok zor bir teknik.
1: Ondan sonra 3 ayrı nefesli enstrüman fakat 3 ayrı sound. Çok doğal bir harmoni oluşturacağız. Yani ilk önce bu intro yaptık yani çalıştı.
0: Evet.
1: Muhteşem şeyler hasıl oldurdu, cereyan etti. Şimdi o teorilere falan girmeyelim burada. Karıştırmayalım kafalarımızı. Önemli oradan burada müzik dinlentisinin yanında hem sazların nasıl bir araya gelebileceğini, harmoni oluşturacağını sanıyorum. Ben arada bir görüyordum programlarda şey oluyordu. Mesela bir orkestra, yani Türk müzik topluluklarının içerisinde klarnet ve ney yan yana çok çaldılar. Çalınıyor hala değil mi? Evet. Ama zurnayı pek görmedim.
0: Bu da ilk oluyor herhalde.
1: Hocam. Evet, değil mi?
0: Sizin programınıza.
1: Aklımda başka şeyler burada mesela. Bizim. Çoban flütleri var. Hmm. Onları da katacağız. Sonra sipsiler vardır. Sipsi biliyorsunuz, evet, küçücük kamışlardan yapılan. Onun da cırtlak sesleri var. Pikola flütler vardır. Hmm. Bu aslında benim, ben yani bu sipsi dediğimiz pikola flütten çok daha ince, tiz sesler verir.
0: Evet.
1: Mesela onları koyarız araya. Ne dersiniz?
0: Çok sağ olun. Yani onların da çok farklı renkleri var. Yani.
1: Şimdi brasslardan oluşan başka bir grup kurulur. Ya ne olur yanına? Trompet, trombon. Ondan sonra evet, tenor saks, alto saks, bariton saks.
0: Tabii.
1: Uf. Ay şu an yani düşünemiyorum şu anda.
2: Anlattıkça.
1: İnşallah bunları abi, ileride hocam, sunarız.
0: İnşallah hocam.
1: Ortak ne çalabiliriz? Bu Ferace
0: çalalım hocam. Evet.
1: Bir bakalım.
0: Bir bakalım.
1: Ortak nasıl tamam çıkıyor? Hı?

0: Vallahi. Ersin bravo ya. Muhteşem çaldın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biliyor musun
1: çok
0: bu biraz sen alışagelmişin dışında şey doğaçlamalar yaptın. Aklım şeye gitti. Rajasthan'a. Kuzey Hindistan'a. Biliyor musun oraya da gitmiştik.
2: Gittik beraber.
0: Kaç 10 yıl falan oldu değil
2: mi? Yoktur o kadar.
0: Rajasthan kralının sarayında çalmıştık.
2: Evet.
0: Ondan sonra nasıl oldu? Bomba bir konser. Tabii. Fakat bizi bırakmıyorlar.
1: Eyvah eyvah.
0: Sonra dediler ki
2: 15 gün kaldık hocam.
0: Evet evet.
2: Dolaştık turuna ya.
0: Şehrin içine dediler bir tur atalım. Biz de zannediyoruz ki böyle bir medeni bir şey. Ana abi görsün bir karıncalar gibi trafik yol yok. Abi arabalar binlerce arabalar buradan giriyor. Öküzler oradan dolaşıyor.
2: Trafik polisi kimse zaten hiç bakmıyor yani.
0: Kaçacak delikanlı gidemedik. Yoldan geçemedik. Karşıdan karşıya bir baktım. Aynen. Bunlar el ele tutuşmuş. Çocuklar gibi. Bir yere gidemediler. Evet. Neyse ya. Fakat müthiş bir şey yaptın. Zaten Raşkopor'a benziyorsun.
2: Estağfurullah hocam.
0: Biliyorsun kökler oradan geliyor. Kuzey Racistan'da.
1: Evet hocam.
0: Ya.
1: Aynen.
0: Neyse o ayrı bir hikaye. Tabii dediğim gibi başlığımız bizim. Hikaye ve müzik veya müzik hikaye. Sonra da Muhammed'e geleceğiz. Sen bizim şimdi kartele girdin. İlk kez çalıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Pişman değilsin değil mi?
1: Yok kesinlikle o kadar.
0: Tamam yakandayım bundan yok, sonra. Hayatta bırakmam.
1: Çok teşekkür
0: Yaşar
1: ederim.
0: Yaşar 20 yıldır.
2: Evet.
0: Zaten İstedi. Çıkış yok. Girişi var çıkışı yok.
2: Girdin yani. Girdin
0: şimdi Muhammed seni düşünüyor. Sen de acaba alsak mı almasak mı kartelin içine? Ama neyin hikayesini biliyor musun? Bir sürü hikayeleri var.
3: Evet.
0: Bildiğim bir şey varsa senden dinleyelim yoksa yani benim bildiğim çok güzel bir hikaye.
3: Geleneksel bildiğimiz hikaye Hazreti Peygamber, Hazreti Ali Efendimiz'e bir sır söylüyor. Hı hı. Bu sırrı da kimseye söylememesini istiyor. Hı hı. Fakat bu sırrı Hazreti Ali Efendimiz dayanamayıp birisine söylemiyor. Fakat gidiyor kör bir kuyuya
0: evet.
3: hitap ediyor. O kuyudan da zamanla sular, seller oluyor, sazlık oluşuyor, kamışlar
0: bambus,
3: yetişiyor.
0: Bambus,
3: evet,
0: saz.
3: Kargı, şey, evet, sazlıkta.
0: Sazlıkta evet. Bir kamış.
3: Hikayeye böyle.

0: Evet kamış. Oradan geçen bir çobanla onu kesiyor. Kendine bir kaval yapıyor. O kavalın çıkarttığı sesi, tonu, hikayeyi de Hazreti Peygamberimiz duyuyor. Ve Hazreti Ali'ye söylediği sırrı duymuş oluyor. Tekrar gidiyor Hazreti Ali'ye, sen benim sırrımı niye ifşa ettin diyor. Öyle bir
1: Evet,
0: hikayesi
1: aynısı
0: var.
1: gerçekten. Yani aslında orada tabii şimdi tabii bu bir şey çok eski hikayeler, tam net olarak bilmiyoruz ama
0: Evet.
1: aslında
2: Tarihlere göre.
1: oradan bir o sazdan bir ney yapılıyor.
0: Evet.
1: O ney de Hazreti Ali'nin Hazreti Muhammed'imizin sırrını terennüm eden
0: Evet.
1: nameler, sesler. Onlar artık diyor, artık bu o sırrı siz keşfedin, siz bulun onu ve neyi, o gizemini hala koruyor.
0: Evet.
1: O yüzden senden şimdi bunu hayal ederek bir bize böyle orijinal, geleneksel bir tarzda küçük bir taksim yapabilir misin?
0: Tabii ki.
1: Hangi makamdan?
0: Sultaniye gel.
1: Oo. Aslında segah bekliyordum ama genelde segah ya.
3: Evet hocam.
1: Mevlevi ayinlerinde
0: Plan,
1: de
0: evet
1: biliyorsunuz. Segah.
0: hocam. Segah
1: Ya,
0: yapayım.
1: hayır ama sen
0: Nasıl
1: Sultaniyegah yap.
0: istersen.

0: Müleyici, ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: kızım.
1: ederim. Sağ olun.
0: Evet değerli dinleyiciler, izleyiciler. Gayri ihtiyar insan havaya giriyor yani, değil mi? O birdenbire enerjim düşmüş değil ama böyle bir ruhani havaya girdim. Şimdi biraz klarnetli biraz daha yükselelim
1: Tamam
0: mi
1: hocam.
0: dersin? Aynı tondan.
1: Tabii.
0: Sultaniye gel. Aynı tondan. Bir de sen, klarneti
1: Aynı
0: dinleyelim.
1: tonda.
0: Bakalım
1: Ona bir
0: aradaki
1: havet yaptım. Tamam.
0: Duygu farkı
1: Aynı
0: nedir?
1: şivi çaldığımız ton.
0: Teknik değil. Bir de iki sazın arasındaki ton farkı ve duygu farkını bakalım.

0: Çok büyüleyici.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Ağzına sağlık Yaşar kardeşim. Evet. Şimdi üçüncü sazımıza geçmeden önce teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için değerli sevgili izleyiciler. Muhammed Ceylan, Neyzen, Yaşar Çakırlar, Klarnet ve finali de Zurna'da Ersin Sergen yapacak yani hemşerim. Sen de devam et. Aynı tondan Sultanegah ve programı seninle kapatalım.
2: Tamam.
0: Ne dersiniz?
2: Olur hocam.
0: Sağ
2: Tabii
0: olun.
2: ki hocam.
0: Sağ olun.

0: Kaptan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi Salı TRT Müzik'te.

Bu ihtişamlı ve mağrur duruşuna rağmen en duygulu çalgılardan biridir kontrbas. Yaklaşık 180 santimlik boyuyla yaylı çalgıların en büyüğüdür. Kalın ve gür sesi sayesinde orkestraların vazgeçilmez üyesidir. Tuşe, sap, burgular, salyangoz, köprü, kuyruk gibi temel parçalardan oluşur. Kardeşleri keman, viola ve cello gibi onun da F delikleri vardır ve ses buradan dışarı yayılır. Bas sesleri

aletleri çaldığından notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Kontrbas, arşi adı verilen yaylarla çalındığı gibi özellikle caz ve blues müziklerinde parmakla da çalınır. Bu çalış tekniğine pizzicato denir. Kontrbasın geçmişi 15. yüzyıla kadar dayanır. Orta çağda tüm yaylı çalgıların genel adı olan viyolün, bir türü olan viola de gamba'nın gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. O yıllarda bas sesleri güçlendirme arayışları sonucu orkestralarda eşlik çalgısı olarak sağlam bir yer edinmiştir. Ta ki kontrbasın ilk büyük virtüözü sayılan Domenico Dragonetti'ye kadar. Dragonetti'nin yeteneği dönemin en ünlü bestecilerinden Beethoven'a ilham kaynağı olmuş ve kontrbas için ilk konçertoları yazmaya sevk etmiştir. Giovanni Bottesini, Sergei Kusevitski, Joseph Haydn'ın da katkılarıyla kontrbas solo olarak da hak ettiği değeri bulmuştur. Bu tok sesli çalgı Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı yıllarda girmiştir. Büyüklüğü ve çalım tekniklerinin zorluğu nedeniyle halk arasında yaygınlaşmamıştır. 19. yüzyılda Müzikayı Humayun baş ustaları unvanıyla görev yapan Castilla Guatelli, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kontrbas virtüözü olarak adını tarihe yazdırmıştır. Onu Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit'in müzik öğretmeni olan Augusta Lombardini izlemiştir. Ve caz. Kontrbasın dünya müzik tarihindeki kaderi 1900'lü yılların başında Amerika'da caz müziğine girişiyle değişir. Buddy Bolden Orkestrası'nın kontrbasçısı Jimmy Johnson ve Woodland Band'in kontrbasçısı Harry Foster'ın öncülüğünde caz müziğinde yerini almıştır. Müzikle ifade edilen en güçlü duyguların sesidir kontrbas. Bazen karamsar, bazen coşkulu. Ama her zaman...

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta Ümitli Şarkılar'daki konuğum, çok değerli müzisyen, aranjör, şarkıcı ve aynı zamanda piyanist Bahadır Tatlıöz. Hoş geldin Bahadır'cığım.
1: Hoş bulduk Ümit'ciğim.
0: Güzel bir geçmişin var müzikle alakalı. O 13 yaşına kadar giden bir dönem çok iyi. Ben çok geç başladım. Çok özeniyorum böyle genç yaşta. Tabii ki Nail Tatlıöz, rahmetli olan değerli müzisyen. Aynı şekilde bu tarafa doğru çok güzel müzik sevgisi aşılamış ve o çok güzel devam etmiş. Bize yani o geçiş zamanında sana ilk sevdiren bu müziği enstrüman piyano olmuştur diye düşünüyorum. Piyanist olduğuna göre. Onun dışında ben belki başka enstrümanlara da merakım vardır diye sorayım dedim, garanti olsun diye. Peki piyano ve beste yapma konusunda ben gitarla yaptığım için yani bambaşka bir şey hissettiriyordur herhalde sana. Onunla yapmak nasıl bir duygu? Çok merak ediyorum. Tınısından dolayı başka bir insana bir şey hissettiriyordur.

0: diye düşünüyorum. Ben bir ara çünkü akustik gitar kullanmaya başlamıştım. Çelik tel daha parlak falan belki başka bir tat verirdi. Ama naylon bende baki kaldı.
1: Ya şimdi tabii enstrümanların insanların beste yapma yapısıyla alakalı çok ciddi bir yönlendirmesi oluyor. Çünkü çalma tekniğiyle ve sana açtığı alan ile alakalı. Şimdi gitarla bir gitaristin yaptığı bestelerle muhakkak ki piyanistin
0: Hakikaten
1: yaptığı
0: fark
1: beste
0: oluyor değil
1: tabii
0: mi?
1: ki. Çünkü enstrümanın doğal yapısı seni başka bir melodik ve armonik yapıya götürüyor doğal olarak yani. Şimdi ben 6 yaşında girdim konservatuara
0: 6
1: aslında.
0: yaş.
1: Tabii belediye
0: Of. En
1: konservatuarında
0: güzel.
1: girdim. Evet. Belediye konservatuarında başladım yarı zamanlı olarak. İlkokul boyunca da devam
0: Değil mi?
1: ettim.
0: İnanılmaz.
1: Ondan sonra da ortaokuldan sonra Kadıköy'deki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girip orada devam ettim. Sonra oradan bir ayrılık sebebim oldu. Ben biraz böyle haşarı bir çocuktum. Disiplin derslerinden vesaire devamlı disipline git git git git git. Çok başarılı bir öğrenciydim ama çok da haşarı bir
0: Okulun
1: çocuktum.
0: belki şeyi biraz
1: Biraz
0: boy
1: daha
0: olabilir o müfredatı birazcık.
1: evet bir
0: Bir
1: ayrılmak
0: ortamı
1: zorunda
0: belki.
1: kaldım. Sonra uzun yıllar tabii ki böyle çok önemli Türkiye'deki çok önemli müzisyenlerden ders alarak ve aynı zamanda dışarıdan da eğitimime devam ederek müzik hayatıma devam ettim. Mesela caz piyanoda Ali Peret'le
0: Festivaller duydum onu evet.
1: evet Ali Peret'le caz piyano ve caz armoni üzerine 2 sene çalıştık. Timur Selçuk'la klasik armoni
0: Köken
1: üzerine.
0: aslında değil mi?
1: Yani
0: O
1: kendime
0: daha yakın.
1: münhasır bir şeyim var, bir alakam ve projelerim var. Yani böyle bir tam bir caz piyanisti gibi değil benim durumum.
0: Yakınlığın var.
1: Evet, yani caz armoniyi kullanarak kendime bir melodik yapılar ile alakalı. Aslında o klasik cazla alakalı çok iddialı değilim ama kendime münhasır bir caz ile alakalı çok iddialı projeler yaptım. Yani kendi tarzımda bir modern armoni kullanma şeklim oldu. Klasik müzikte de Timur abiyle rahmetli.
0: Timur, ay
1: Evet,
0: yani.
1: onunla devam etmiştik. Ondan sonra bayağı böyle bir yurt dışında caz festivallerinde, etnik caz festivallerinde sevgili
0: Evet,
1: Buzuki
0: onları
1: Orhan'la
0: duydum.
1: projelerimiz oldu, kendi projelerim oldu. Sonra ben 2007 yılında galiba, 2007 ya da 2008'i Çalacağız isimli türküleri caz formatında düzenlediğim ilk albümümü çıkardım. Orada hem piyanist hem şarkıcı olarak var oldum. Perküsyonist arkadaşım vardı Yasin Bozkurt.
0: Evet.
1: O da benden birlikteydi projede.
0: Evet.
1: Çok önemli bir projeydi
0: Evet.
1: gerçekten. Yani hani müzik adına çok önemli,
0: Evet.
1: insanlık adına çok büyük ama ticari para adına çok küçük bir
0: Süpermiş.
1: adımdı.
0: Her şeyi
1: Evet.
0: anlattırmayacağım sana.
1: Tamam,
0: Çok çünkü
1: peki.
0: konuşacağımız çok konu var.
1: Peki.
0: Senin şarkılarından bir tanesini rica ediyorum. Takvim.
1: Tamam.
0: Söyler
1: Tabii
0: misin?
1: ki zevkle.
0: Vallahi süper.

0: Güzel bir enerji, süper. Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok ufak yaşta müziğe başladın Bedin.
1: Evet.
0: Peki merak ediyorum, beste ve söz yazma olayı kaçıncı yaştan sonra ufak ufak devreye girmeye başladı? Başlar başlamaz mı bir şeyler gelmeye başladı? Çok merak. Ben çok geç başladığım için çok merak ediyorum.
1: Ya çok geç başladın ama çok
0: 20
1: güzel şeyler bıraktın. O da
0: yaşı,
1: ayrı bir
0: sağ ol,
1: şey. Yaş
0: teşekkür
1: hiç
0: ederim.
1: önemli
0: Sağ ol.
1: değil. Galiba onlu yaşlarda başladı söz yazmam. Ama o zaman
0: Aa.
1: yazdığım şarkılardan mesela çok güzel şarkılar var. Hatırlıyorum şu anda ama tam hatırlayamıyorum. Tam
0: Ama
1: hatırlayamadığım
0: olur.
1: için de o zaman da kayıt da bu kadar ileri
0: Evet.
1: derecede bir kayıt sistemi yoktu yani.
0: Aa.
1: Notaları veyahut da sözleri karaladığım müsveddeler vardı. Onları da bulamıyorum.
0: Evet.
1: O zamanlardan başlamıştım. Galiba 11-12 yaşında. Bu arada ben 13-14 yaşlarındayken ilk aranjemi yaptım.
0: Oh, inanılmaz.
1: Yani hatırlarsınız belki Emre Matraş diye bir arkadaş vardı.
0: Hatırlarım.
1: Onun bir şarkısı vardı, Feryadım Göklere diye. Onun sözü müziği de bana aitti.
0: Kuzu kaç
1: Düzenlemesi de.
0: yaşındaydı o zaman ki? Yani
1: 14
0: 14.
1: falandım. Yani
0: Vay.
1: muhtemelen şu anda hani hem söz, beste hem de aranjeyi aynı anda yayınlama rekoru bende olabilir yaş olarak.
0: Vay, çok
1: Bilmiyorum, daha
0: iyi.
1: varsa şey olarak, daha ufak olan varsa bilmiyorum.
0: Aranjinin ben yani şey çok özeniyorum. Yani söz beste yapma olayı, bir de üzerine şarkı söylemek başlı başına bir iş zaten, ama bir de onun düzenlemesini yapıp ortaya çıkartıp birebir duymak benim çok çok özendiğim bir şey senelerdir.
1: Ya çok güzel bir şey tabii ki ama işte her şeyi de yapıyor olmak bazen insanı
0: Yorucu
1: çok
0: oluyor, değil
1: yoruyor.
0: mi?
1: Ben çok inanılmaz. Benim için bir proje yapmak zulüm. Aranjeden söz, müzik, beste, aranje, editleri de kendim
0: O
1: yapıyorum.
0: konuda biraz ben rahatım.
1: Klibi de
0: Yani
1: kendim çekip ondan sonra montajla uğraşıyorum bilmem ne. Zulüm yani. Ama çok içime sinen bir şey çıkıyor.
0: evde nasıl bir home studio gibi bir
1: Var.
0: yerin var, değil mi?
1: Var.
0: Biz senelerce çalıştık. Yani ben tabii ki çok uzağım yani o teknolojiyle alakalı. Sadece gitarla çalışıp şarkının bir şeyin özünü ortaya çıkarttıktan sonra
1: Evet.
0: direkt düzenlemeye giriyor. Sonra ben bile yani hiç hatırlamıyorum. Demin Güller Ağlamaz okuduk
1: Evet.
0: girişte. 99'dan beri ilk defa okuyorum mesela, yani çalmadım da o bunca senedir.
1: Ama bazı insanlar sadece çok güzel şarkılar bırakmak için gelmiştir dünyaya. Mesela bence sen onlardan birisin. Bunu
0: Evet, sağ
1: yüzüne diye
0: ol, teşekkür
1: söylemiyorum.
0: ederim, sağ ol.
1: O senin ilk çıktığın zamanlardan beri bilirim. Ben o zaman müzisyendim. Hani şarkıcılıkla alakam yoktu. Ama o Hicran vesaire falan onlar yani müthiş şarkılar. Gerçekten yani şu dönemde çalışır, 10 sene sonra da çalışır. Ya yani mesela ölümsüz şarkılar onlar benim için.
0: Sevildi çok şükür, yani 30 yıl devirdiler hepsi, yani çok mutluyum tabii ki öyle olduğu
1: Güzelliği
0: için.
1: mevzu dostum
0: Şimdi
1: bence.
0: yeniden yapıyoruz onları, tekrar yeni
1: Evet.
0: jenerasyon bunları
1: Çok da
0: duysun
1: güzel
0: diye.
1: oldu.
0: Çok
1: Gökhan'la
0: iyi olur.
1: yaptığınız çok güzel gerçekten.
0: Devam edecek inşallah işte o. Senden bir şarkı daha dinlemeyi çok isteriz.
1: Peki.
0: Konuşacağım çok şey var, soracağım
1: Tamam.
0: şeyler de var.
1: Tamam.
0: Beste ilgili söz konusunda, yani o ilk sözle melodi arasındaki ilişki beni çok ilgilendiriyor. Benim en çok ilgimi çeken ve
1: Muhakkak.
0: bütün dikkatimi verdiğim şey o aslında oldu. İlk bir 20-25 yıl.
1: Muhakkak.
0: Biraz kısa bir süre harcadım ama işime
1: Olsun.
0: yaradı.
1: Ya bayağı bir kısaymış yani.
0: Evet. Uzun lafın kısası diyelim o zaman.
1: Peki diyelim hocam.
0: Yaşa.

0: Ya çok şanslısın. Bence hızlı şarkı yapıyorsun yani. Ben uzun süre bunun sıkıntısını yaşadım. Hep slow şarkı, hüzünlü şarkılar, romantik şarkılar. Tempo var.
1: Ya evet, işte ben de o kadar karambol bir tipim ki. Yani mesela şarkı dokularımın bir sonraki yaptığım şarkılarla bir evvelki yaptığım şarkıların dokuları o kadar değişiyor ki. Mesela Takvim başka bir şarkı, bu başka bir şarkı. Bundan sonraki
0: Aralarında ne kadar mesafe var ona da bağlı biraz.
1: birer sene, ikişer sene
0: Birer mi? Çok iyi.
1: ama mesela şarkıdan şarkıya da çok. Mesela şu son dönemde İptila diye bir şarkı yaptım. Onla en son çıkardığım bu yaz alakasız iki şarkı. Yani üslup da alakasız,
0: Dönem
1: tarz da
0: dönem de
1: ikisi
0: değişiyor ama değil mi?
1: çok değişiyor, evet. Ve
0: İlk
1: bu
0: 10 sene, 15, 20 senede başka bir
1: evet.
0: şey
1: Müzikal
0: yani.
1: olarak çok güzel bir şey ama mesela aynı kitleyi bir arada tutmak adına biraz sıkıntılı
0: Sıkıntılı.
1: oluyor, evet.
0: Benim de başıma geldi. İlk 9-10 sene yaptığım şarkılar hep bana mesela içinden dışarıya doğru taşan bir ateşmiş gibi gelmişti. Ama 9-10 senede mesela bir Nazas dönemine girmiştim 5 sene. Sonra Mahi albümü geldi mesela. Orada ilk defa ben çoğu evlerin böyle bahçe katı giriş, gökyüzünü pek görerek yaşadığım bir şeyim olmadı. Zamanım olmamıştı. Sonra ilk defa böyle gökyüzünü gördüğüm bir evim oldu 30 yaşımda.
1: Bütün film
0: Orada
1: değişti.
0: tabii. O mavi çok etkiliyor. Yani insanı bilmiyorum beni çok etkiledi yani herhangi bir şey.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: 20. yılda da başka bir moda geçebiliyorsunuz. Yazdığınız şeylerin hikayeler değişiyor. Anlattığınız şeyler aşktan çıkıp başka hikayelere dönüşebiliyor. Ben onlardan beslenmeyi de seviyorum. Bir şarkı daha dinleyelim senden. Net
1: Net,
0: diye bir
1: evet.
0: şarkım var.
1: Şimdi mesela bu Net, Takvim'le Uzun Lafın Kısasının Arasında bir şarkı üslup olarak ama shuffle bir şarkı
0: Bu
1: yine.
0: şarkıdan sonra şeyi merak ediyorum sana onu soracağım. Beste şimdi bu şarkıyı mesela yaptım. Bir önceki dinlediğimiz şarkı.

0: Evet.
1: Bazen bir riff, bazen bir yürüyüş ya da direkt melodi mi geliyor onu soracağım daha sonra.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: O,
0: tabii ki zevkle.
1: Bu bilgisayarla oturup klavye başında, klavyeyle birlikte oturup o müziği yapmak olayını ben dediğim gibi sadece gitarla yaptığım için anlamaya çalıştığım bir nokta orası. Senelerdir.
0: Ben zaten bunun konuşmasını yaparız ama ben genel olarak şarkılarımın hiçbirini enstrüman başında yapmadım.
1: Ha işte onu merak ediyorum. Evet. Bazılarını
0: konuşuruz
1: ben de yapmıyorum.
0: Tamam.
1: Okey, net dinliyoruz, ondan sonra bunun üstüne konuşalım.

0: Geldiğinde bakıyorum sana, şimdi program başladı. Bakıyorum sanki aynada kendime bakıyormuşum gibi oluyorum.
1: Ya bunu sorma, ben bununla ilgili ne hikayelerim var. Sana da gelmiştir belki.
0: Seyircilerimiz de haberi olsun.
1: Sen benden daha önce çıktığın için beni sana benzettiler tabii ki. Yani benim kliplerim yayınlanıyordu bir dönem. Özellikle saçımın çok kısa olduğu ve sakalımın da bu kadar olmadığı dönemde. Ya ben değiştim, sen de değiştin. Yani bir
0: ben
1: şekilde paralel gidiyoruz.
0: Sakal bende de hiç yok.
1: Paralel gidiyoruz şekil evet. olarak. Şarkıların altında mesela, özellikle tutan şarkıların altında. Yok ya, bu Bahadır değil. Bu Ümit Sayın arkadaş falan diye. Ben
0: İddia eden var
1: değil mi? Tabii çok benzettiler ya. Evet. Bana çok geldi o yorumlar.
0: Simay, ama sen de çok, seni de iyi gördüm yani. Kendine iyi bakıyorsun.

0: dikkat ediyorsun.
1: Hocam kendimizi daha korumamız lazım.
0: Değil mi? Ama tabii ben biz de 70'liler olarak tabii söylüyorum. Tabii ki, tabii ki. Yani zaman geçiyor gidiyor ama dediğim gibi kilo dikkat edince de çok da tatlı geçebiliyor 50'lerde şimdi.
1: Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi?
0: 50'ye çok az kaldı değil mi?
1: Geldi sana? Yaklaştım. Çok az kaldı hatta bir sene sonra. Ben 49 yaşındayım şu anda. Yani yaştan da hiç çekinmiyorum abi. Önemli olan nasıl hissettiğim.
0: Ama gördüğüm en iyi 49'lardan bir tane söyledim sana. Dedim 38 de sen hiç dedim.
1: Ya
0: yani.
1: Çok teşekkür ederim. Yani hani müzisyen adım zipim biliyorsun. Yani sahnede mesela geçen konserlerim vardı. İki tane bir İstanbul'da bir Gemlik'te. Yaş kadrosunu görmen lazım yani. 12'den 13'ten başlıyor kadro. Dinleyici evet. Kitlesi kadrosu ve 40'lara, 45'lere, 50'lere kadar yani ciddi bir skala yakalanmış aslında. Ben şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün hem gençlere
0: tabii
1: hem
0: canım,
1: bizim jenerasyonumuz
0: zaman
1: arkadaşlarım.
0: Zaman geçti. Üstüne yeni şarkılar da koydukça
1: koydukça abi. Yeni... Bir de eski şarkıları da yakalıyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Ben 2012'de çıktı ilk şarkım benim. Hı-hı. 2012 yılında insanlarla şarkıcı olarak tanıştım. Oradan bu yana inişler, çıkışlar herkesin olduğu gibi yani kazanmalar, kaybetmeler bir sürü hikayem oldu. Ama güzel bir şey birikmiş yani ben çok mutluyum.
0: Ya işte o ifade olayı, kendini hikayene devam etme olayı çok güzel bir şey bence. Ben çok manidar buluyorum yani. Hı-hı. İnsanın kendi hikayesini anlatması, içinde olan duyguları dışarıya taşırması. Şahane bir şey. Ben bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum yani
1: kesinlikle.
0: Meslek olarak.
1: Kesinlikle.
0: Bir de diri tutuyor insanı, bir genç tutuyor insanı hakikaten. Müzik ben... Kendimi hala çocuk gibi hissediyorum yani geldik kaç yaşında ama o şeyi veriyor insana.
1: Abi enerjisi. Çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani müziğin insan bedenine kattığı, yani nasıl kullandığınla alakalı bunu. Birazcık da özel hayatın da çok önemli tabii. Özel hayatında kendine nasıl bakıyorsun bu da çok önemli bir şey. Genetik faktörler de var bu arada. Ben genetik olarak
0: genetik
1: çok
0: olarak
1: şanslıyım.
0: Dedi.
1: Belli ki sen de öylesin.
0: Yani bir anneden babadan geçtim
1: anneden,
0: çok
1: babadan,
0: şükür.
1: Evet.
0: Yani 90'ların sonları tabii ki yani o gece kulüpleri zamanları çok geç saatlerde işler oluyordu. Onlar çok yorucuydu. Ben ona bir 11 ay katlanabildim. Yani çarşamba, cuma, cumartesi iş oluyordu. Ve full her gittiğimiz yer çok şükür iyiydi.
1: Ama güzel
0: ben
1: dönemdi.
0: Pek ısınamadım o işi mesela. Geceyi bir de sahne çıkmak hiç benim için bana çok yorucu sonra geldi.
1: Ama çok yaş güzel dönemdi
0: tabii,
1: kabul
0: tabii.
1: Et yani.
0: 29 yaşındaydım o zamanlar.
1: Yaştan da ziyade dönem de çok güzeldi.
0: Tabii dönem 90'ların sonları. Çok,
1: çok
0: iyi kulüpler, çok güzel
1: onları.
0: Kaliteli kulüpler. İnsanların gidip oturup rahat rahat... müzik dinleyebilirleri, güzel orkestraların, güzel orkestraların olduğu, güzel orkestralar. Tabii ki Hakan Yeşilköy ve orkestrası arkadaşlarımızı tenzih ediyorum lütfen. Yani o bize o günlerin o tatlılığını bugünlere taşımaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi diyorum ki biraz geçmişe gitsek. Benim çok sevdiğim şarkılar var. Onno Tunç içinde olduğu, Sezen Aksu'nun içinde olduğu, Aysel Gür'ün içinde olduğu. Ve özellikle benim de senin de gençliğine denk geliyordur. 87, 88 Sezen Aksu'nun o Git... sonra
1: muhteşem.
0: Gel Gel Sarışın'ın olduğu albüm, sonra Sezen Aksu söylüyor, sonra Gülümse'ye kadar gelen, öncesinde tabii ki var Sen Ağlaman'ın olduğu albüm. Müthiş bir enerji vardı o dönemde. Ben o enerjiyi çok seviyorum. Oradan iki şarkıyı şöyle birbirine bağlayarak söylesek ben de o günlere gitsem.
1: Vallahi
0: ama istersen eşlik edip beraber söyleyebiliriz bazı.
1: Yakaladığım bir yer olursa ufak ufak
0: bir
1: böyle.
0: Bir tane zaten şeyi çok seviyorum. Kolay olmayacak. Elbet üzüleceğiz.
1: Müthiş.
0: Çocukluğumdan da çok severim.

0: Vallahi yazanların ruhuna sağlık olsun, ruhu şad olsun yazanların içerisinde. Tabii ki Onno Tunç değil mi? Muhteşem bir. Helal olsun. Yani gerçekten aranjörlük konusunda, kompozitörlük konusunda, beste konusunda öyle büyük bir çığır açtı ki.
1: Ay, evet.
0: Tabii ki Aysel Güler, tabii ki Sezen Hanımcığım ne kadar
1: büyük,
0: güzel
1: büyük
0: şeyler.
1: Yaptılar.
0: Çok büyük şarkılar, çok evet, büyük şarkılar. Evet. Ve senelerce ben 16 yaşındaydım tabii. Hatırlıyorum. Üzerine geçti 16-17 yaşından bu zamana kadar 40 yıl devirdi. İnanılmaz.
1: Daha nice 40
0: çok iyi. Daha niceler değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kuşaktan kuşağa geçiyor.
1: Gider gider. Klasik oldular yani.
0: Çok güzel şarkılarım var. Ama bunları da paylaşmaktan kaçınmıyorsun diyeceğim ama birazcık orada bir sıkıntı var gibi sanki konuşmuştuk.
1: Vallahi biraz evvel seninle paylaştığım gibi böyle bir kıskançlık tarafım var benim kendi şarkılarım adına.
0: Başkasına verirken?
1: Başkasına verirken çok nadir.
0: Yükseliyorsun.
1: Çok nadir yani. Hani benim birine şarkı verme çok olayım gerçekten deveye hendek atlatmaktan daha zor. O yüzden de çok nadiren şarkı veriyorum. Çünkü yaptığım bütün şarkıları birine vermek için yapıyorum. Ya da biri benden bir şarkı istiyor. Tam yapıyorum. Bir yükseliyorum şarkıya.
0: Ya,
1: vermiyorum. Bir de kalıyor o şarkı sonra.
0: Sen de mi
1: söylemiyorsun? Kendim de yapmıyorum mesela. Ya öyle birikmiş ya. Dünya kadar şarkı var. Takvim de böyle bir şarkı mesela. Benim en büyük hitim. Ama başka biri için yaptım. Bitti. Yanımdaki de iki müzisyen
0: ben
1: hatta
0: klipte
1: de
0: tatlısı.
1: Oynadılar. İlyas ve Buray şarkıya back vokal de yaptılar. Buray ve İlyas Yaltıntaş. Onların da böyle ya abi bu şarkıyı verme demesiyle falan. Ben bir anda şarkıyı vermekten vazgeçtim. Ve o
0: ben
1: söyledim.
0: Bir kere başıma geldi. Benim
1: ama o. Hayatımı değiştirdi. Yani ya, çok doğru tespitmiş.
0: Mutlaka. Evet. Ben ilk kalbim yapmazdan önce işte bunu bazen anlatıyorum. Ben deniz çok bir yere baktım. Keşke vermeseydin şarkı o zaman falan dedi bana. Ya dedim muhabbet ediyorduk. Yok olur mu dedim ben sana verdim gönül yerler için diye. Ve sana çok yakıştı. Çok mutluyum bu kararından dolayı.
1: Yani. Çok güzel
0: ama şöyle bir şey oldu. O zaman çok güzel stüdyolar var tabii İstanbul'da. Büyük stüdyolar var. Girdik. Şarkının pilot okumasını yapıyorum. Hatta son bölümü yok. Yüzüm ellerim siliniyor. Orayı daha yazmamışım. Eksik hissediyorum. Pilot okumasını yaptım. O gün vallahi yanlış olmaz. Ozan Çolakoğlu, Doğulu. Kim vardı başka? Murat Yeter, Çelik de olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Şarkı okuyorum. Baktım içeride bir stüdyonun içinde bir kaynaşma var böyle. Şarkı bitti hemen Talkback'ten. Herhalde bunu başkasına vermeyeceksin değil mi falan oldular. Niyemiş, niçinmiş dedim. Kendi şarkına sakla oğlum bu hit falan dediler bana. Hay Allah dedim. Hiç o zamana kadar da kaç tane şarkı vermişim. Evet. İlk defa içime bir kurt düşürdüler ama ben bir iki gün düşündüm. Dedim ki yok dedim kesinlikle Deniz'in okuması. Çünkü ilk şarkı bitti. Deniz'in o sesini duydum yani kulağımda nakaratını. Söylediğini.
1: Ama oldu da şarkı.
0: Oldu.
1: Yani şarkı da çok da iyi oldu.
0: Deniz'ciğim çok selam söylüyoruz. İnşallah bekliyoruz programda. Deniz'ciğim şahane oldu. Gönül yerleşti.
1: Ve o dönemde büyük hit oldu.
0: Başka
1: yani.
0: Kimseden düşünülemez yani. Evet. Bence tam yerine oturdu. Bir de Levent Yüksel'de bir şarkıda olmuştu. Başıma gelmişti. Hı. Hayatımda ilk defa bir solisti, bir güzel, çok iyi bir yüksek bir yorumcuyu yani çok iyi bir yorumcuyu arayıp Levent dedim bir şarkı yaptım ama bunu kesinlikle senin okuman lazım dedim. O da Hayat Dediğin diye bir şarkıydı. Hayat Dediğin. İnanılmaz yakıştı ona. Mesela okudu, haklıymışsın dedi. Bunu benim okumam lazım dedi. Kıyafet olayı bazen oluyor yani. Ben daha çok daha fazla paylaştığım
1: kesinlikle
0: için.
1: Katılıyorum.
0: Bir
1: kesinlikle.
0: Şarkı bitti zaman bir de çok şarkıların çoğunu kadın tonundan yapıyordum. Ve çoğunlukla da zaten kadın solistlerle çok şarkı paylaştım. Çok rahat ediyorlar çünkü onların da rahat rahat bütün o ses rengini gösterebilecekleri alanlar oluşabiliyor. Buradan nereye geleyim? Şimdi ben 80'lerden bir şarkı okudum ama bir çok kuvvetli bir adam var. Benim bayıldığım çocukluğumdan beri Müslüm Baba.
1: Hepimiz bayılıyoruz.
0: Değil mi? Kim bayılmıyor
1: tabii
0: ki?
1: Ona tarzı, yani onun tarzı yok.
0: Murat Hanmunga'nın sözlerini yazdığı evet. Nilüfer şarkısı var. Ben de bir 6-7 sene önce okumaya başladım sahnede bunu.
1: Çok
0: bayılıyorum.
1: İyi.
0: Şimdi senden dinlesek mi acaba?
1: Peki, dinleyelim.

0: Çok yaşa.
1: Elinize
0: Şarkı
1: sağlık.
0: söylerken bedenin şöyle oldu, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle sallan. Çok seviyorsun.
1: Ya,
0: çok güzel
1: çok
0: şarkı.
1: Seviyorum. Çok güzel şarkı.
0: Çok
1: ya
0: güzel
1: inşallah
0: şarkı.
1: güzel yorumlayabilmişizdir. Önemli olan o yani.
0: Ağzına nefesine sağlık. Yani o bir de çıkış daha var. Oo, Müslüm Baba tabii ki.
1: Orası başka bir dünya.
0: Tamam, başka bir
1: evet, orası başka bir dünya.
0: Müslüm Baba ruhun şad olsun. İyi ki
1: amin,
0: eserleri
1: amin.
0: bıraktın. Ne de iyi ettin. Yani senelerce yaşadı. İnşallah 50'ler, 100 yıllar yaşasın. Nefesin uzun uzun zamanlar gelecek nesillere taşınsın
1: amin.
0: İnşallah. Şimdi Hasan Keyif hiç gidemedim. Ama oranın o doğal güzelliğini korunması için de çok güzel çaba sarf eden insanlar oldu. Sen de Su Yolunu Bulur diye bir şarkı yazdın ve klip çektin. Bu arada senin yönetmenliğinden de bir bahsetmek istiyorum. Kendi şarkılarının yönetmenliğini yaptın. Ben hatırlıyorum böyle bir zincirler, öyle bir güzel bir şey kendini
1: tabii
0: ifade
1: edeceğin. Tabii tabii birçok bütün kliplerimi kendim yaptım. Bir iki tanesi hariç. Dışarıya da çok nadir klip çektim. Yani
0: ama sen her şeyi kendin yapayım diyorsun sonra da değil mi?
1: Ondan bütün sonra yoruldum
0: sana
1: diyorsun.
0: Kalıyor. Yoruldu.
1: Evet. Doğru söylüyorsun.
0: Dedin ya şarkıyı geçen bir aranjör arkadaşımla konuşuyordum. Şarkı yapmakta bir sıkıntı yok. Sonrasını toplamakta büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı, en çok beni yoran orası diyor. Edit'i orasını kes, burasını kes, birleştir. Beni en çok yoran tarafı orası diyordu. E sen her taraf tam donanımlı olduğun için her şeyi yapıyorsun. Bu senin hassasiyetini atlamayalım. Bu konu, Hasan Keyif konusunda. Oraya kendin gittin. Orada da peki klip çekildi değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Çok da sağ olsunlar. Batman Belediyesi'nin de
0: Batman
1: çok
0: Belediyesi.
1: Desteği oldu tabii ki. Çok desteği Aynen. oldu. Orada da
0: Demedik.
1: Çok
0: Mardinli,
1: katkılarda
0: babam
1: bulundu.
0: Babam Mardinli benim. Bir o taraflara gidemedim vallahi. Hiç nasip olmadı. Çok istiyorum. İnşallah.
1: Çok güzel yerler. Muhteşem.
0: Mardin, Savur hiç göremedim. Babamın doğduğu yer.
1: Ay muhteşem yerler. Vallahi, muhakkak görmelisin.
0: İçen ablam gitmiş diyor ki İmit Mardin yanılmaz diyor. Biz çok 60-65 sene önce İzmir'e yerleştiğimiz için görme şansımız olmadı. Babam da öğretmen olduğu için tayinler vesaireler. Hiç zaman da olmadı.
1: Valla işte Su Yolunu Bulur isimli albümün çıkış şarkısıydı. Hı hı. Su Yolunu Bulur. Zaten çok böyle bir aşk şarkısı değil o aslında.
0: Tabii mutlaka.
1: Maneviyatla abi. Alakalı
0: Tabii.
1: biraz neden varız, neden yokuz, biraz içinde Tabii. sevgi, aşk böyle bir sorgulayan bir şarkıydı. Ya işin komik tarafı da biraz evvelki şeyden bahsetmiştim hatırlarsın. Şarkılarımın birbiriyle olan kopukluğu tarz olarak.
0: Zaman
1: kopukluğu.
0: Zaman değişimler.
1: Orada zaman
0: tarz
1: da değil
0: olarak.
1: Yani. Mesela takvim patlamıştı. Ortalık Hı-hı. yıkılıyor. Böyle yani

0: statlarda marş olarak söyleniyor şarkı falan. Ben onun hemen akabine albüm çıkartıyorum. Onun da enerjisini arkama alarak. Su yolunu bulur diye bir şarkı yaptım. Takvimle alakası yok. Bir tanesi böyle çocukların çok sevdiği, böyle genç, böyle oynayan, zıplayan, böyle neşeli bir şarkı. Bir tarafta bir anda maneviyata tabii dönen bir adam. Orada klipte gençler eğiliniyor bir şey falan. Öbür tarafta Batman Hasankeyf belgesel tadında bir klip falan.
1: Bu çeşitlik güzel ama yani zaman zaman bana da olmuştur. Mesela Hasret Türküsü diye bir şarkı çıkmıştır benden. Yani
0: evet, bilirim.
1: Bir de Kader Utansın Aşkın Rengi vermiş olduğum şarkıydı. Kalbimde yatan sensin. Bir gün okuyalım şefim. Yani arkada çok güzel İskender Paylaş bir düzenleme yapmıştı. Evet, dönem. Evet. Divan sazları falan geliyor arkada. Yani ne alaka, o zamana kadar dönme benimler olmuş, Gülbeyaz Güller olmuş.
0: Ha, müzisyenlik böyle bir şey işte zaten.
1: Çeşitlik benim hoşuma gidiyor yani, içinden ne çıkarsa.
0: Aynen öyle.
1: Senin de türkülere merakın olduğunu da biliyorum yani. Kesinlikle. O tarafı bu. Aşık Veysel seversin sen.
0: Büyük hayranım. Ben yani benim çok dünyada en çok hayran olduğum isimlerden İnanılmaz. Biridir Aşık Veysel. Değerlerden biri.
1: Yani gören abilerimiz oldu. Orhan Atasoy, ruhu şad olsun.
0: Biz göremedik maalesef.
1: Gözlerinin ameliyat olma ihtimali varmış. Bana onu anlatmışlardı.
0: Ha, istemiyor tabii.
1: Evet, istememiş. Evet. Duyduklarım yeter. Evet. Diye.
0: Aslında bence o dünyasının değişmesini istemedi. Hayalini kurduğu dünyayla alakalı bir tabii ki hayal kırıklığı tabii. Yaşamak istemedi tabii, bence. Tabii.
1: Peki bir Aşık Veysel eseri, bir türküsü, bir halk ozanımızdan. Tabii. Ama senin onun için çok güzel hazırlanmışsın. O
0: tabii biz
1: gördüm.
0: Onu zaten konserde burada benimle birlikte olan arkadaşlarım da var. Sevgili Ramazan, Hakan, Aliş. Onlar da iyi bilirler. Konserlerde bu şekilde, şimdi çalacağımız şekilde çalıyoruz. Çok da reaksiyon oluyor. Yani o kadar ölümsüz eserler ki her yaş grubu biliyor. Çok ilginç bir şey.
1: Tabii.
0: Hiç değişmiyor.
1: Ben şeyi de çok severdim. Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa diye.
0: Tabii ki.
1: Okundum bilmiyorum ama ben bayılırdım.
0: Ben duymadım. Ben duymadım.
1: Mı?
0: Evet.
1: Yani çok...
0: Yani coverlandığını duymadım yani.
1: Belki kendisi okumuş olabilir ama çok o taş plak zamanları kaydedilmişti. Onların çoğunu okudu. Üstüne tabii okuyan olduğumu hatırlamıyorum.
0: Ben de hatırlamıyorum.
1: O uzun ince bir yoldayım tabii ki yani artık.
0: O artık marş yani.
1: Minik bir
0: enstrümanlarım var benim. Enstrümanlarım var. Keytarım ve melodikam var. Onları da alayım.

0: Yüzünden gözünden resmen böyle ne kadar sevgin çıkıyor dışarıya ya.
1: Ya
0: Fışkırdı dışarı
1: müthiş bir
0: valla.
1: türkü değil mi?
0: Muhteşem
1: Bütün
0: muhteşem ya
1: hayatın özeti.
0: valla. Ruhu şad olsun aşk vesaire. Gerçekten
1: Amin.
0: muhteşem.
1: Şunu
0: Bu
1: çıkarabilir
0: toprak,
1: miyim?
0: ya bu toprağın kokusunu, bu güzelliği, bu coğrafyanın güzelliğini ortaya çıkartan şahane bir halk ozanı. Aşk
1: Tarifi
0: vesaire
1: yok.
0: ruhun şad olsun. Nice şairlerimiz, nice halk ozanlarımız geçti bu coğrafyadan. Hepsinin ruhu şad olsun. Bahadır'cığım çok iyi ettin gelmekle. Çok mutlu olduk. Orkestra arkadaşına teşekkür ediyoruz. Ne güzel şirketiniz, ettiniz. Sağ olun.
1: Hepsi
0: Müzisyen
1: muhteşemdi.
0: arkadaşımız
1: Valla
0: bugün.
1: var olun arkadaşlar.
0: Sağ ol. İyi ki geldin.
1: İyi ki
0: Eserlerini
1: gördüm.
0: dinledik. İnşallah ilerleyen zamana tekrar konuk etmek isteriz
1: Seni
0: seni.
1: çok severdim. Seninle birlikte bir programı paylaşmak benim için de çok büyük mutluluk oldu.
0: Çok teşekkür ederim. TRT Müzik ekranlarında Ümitli Şarkılar'da bu hafta Bahadır Tatlıöz konuğumdu. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle ve Bahadır'ın son bir şarkısı da final yapıyoruz.
1: Çok sevinirim.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Özgün ve Duygu Soylu yeni şarkılarının çıkış hikayesini anlattı.
1: Düet olsa nasıl olur fikri ile beraber Özgün cümle de kaçlandırmış olduk.
0: Basın mensuplarıyla buluşan Sefo gelecek planlarından bahsetti.
2: Başka düetler de düşünüyorum. Aklımda sürpriz bir isim de var.
0: Başarılı şarkıcı Didem Özek bir şarkıyı coverlamaya nasıl karar verdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yani bir şarkının bir, Türkiye ile bir alakası var mı? İki, burada böyle özel bir bana duygusal anlamda dokunan bir şarkı varsa ben bunu seçiyorum.
0: Ekin Uzunlar'dan Birecik konserinde Kemençe Show. Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.
4: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasında.

0: mürgü dili ten kafesinden
1: azat
0: çıkaracak,
1: edeyim
0: azat
1: diyor.
0: edecek, gönderecek.
1: Öleyim demenin sanatlı hali.
0: Ya ey hasta
1: Ten
0: gönül,
1: kafesi
0: umma
1: şu.
0: medet son nefesinden.
1: Evet öyle diyor. Zaten son nefesten de bir ümidim kalmadı.
0: Ya
1: Bari diyor şu mürgü dili ten kafesinden bir
0: annem,
1: kurtarayım, bir
0: evet
1: azat
0: azat
1: edeyim de
0: edeyim diye.
1: gideyim buradan diyor yani.
0: Gönül kuşu.
1: Ya.
0: Yani Tatyos Efendi'nin tabii çok çok güzel eserleri var. O bir
1: Ha.
0: Hüseyin'i Saz Semaisi var ya Rabbi.
1: Evet. Hepsi birbirinden güzel buyurduğunuz
0: Yani
1: gibi.
0: tadına doyulmayacak
1: Ya.
0: şekilde. Allah vergisi yani, ne desek boş, nafile.
1: Ya.
0: Yani insanların o duyuş, o bilinçleri konusunda
1: Ya.
0: bizim onları tartmak gibi bir şeyimiz olamaz zaten. Ama
1: Estağfurullah.
0: korkunç
1: Ya.
0: özellikleri olan, çok üstün vasıfları olan insanlarmış bunlar.
1: Ya.
0: Şu eserdeki nezahat ve güzelliğe bir bakar mısın?
1: Ya. Ama
0: Tatyos Efendi.
1: biliyorsunuz bu

0: kilise defterinde çalgıcı diye yazıp kaydını, ölüm kaydını öyle vermişler mübareğin.
1: Vah yazık,
0: çalgıcı bu
1: vah
0: kadar
1: yazık,
0: yani.
1: Vah.
0: Ya.
1: Bu dahi adama
0: Ya,
1: onu,
0: vefasızlık işte,
1: evet,
0: vefasızlık
1: çok kötü
0: bu
1: ya,
0: hocam.
1: çok kötü.
0: Gerçi onlar vefa filan beklemiyorlardı.
1: Tabii.
0: Malumunuzdur, öyle bir söz var. Bu dünya vefasızdır. Vefasızdan vefa beklemek ayrı bir vefasızlıktır diyor.
1: Eyvallah,
0: Ya.
1: eyvallah, çok doğru. Şimdi yine bir dahi döneminin en çok takdire şayan olmuş, çok önemli bir büyüğümüz Kani Karaca.
0: Ya efendim.
1: Anlatmakla bitmeyecek.
0: Ya. Daha.
1: Evet,
0: Dahi efendim.
1: evet,
0: Gerçekten
1: evet
0: dahi.
1: çok.
0: Ya.
1: Ucu bucağı olmayan, hesap edilemeyen bir tavra ve tarza sahip.
0: Ya.
1: Dünyasında o kadar şey biriktirmiş ki kendi bünyadında, kendi beyninde, kendi zihninde.
0: Evet. Aynı vefasızlığı o da yaşadı efendim.
1: Ya son dönemlerde
0: Malumunuz
1: maalesef.
0: Amerika'ya gittiğinde biliyorsunuz New York Times'ta asrın sesi geldi diye haber yapıyorlar. Birinci sayfadan.
1: Asrın sesi.
0: Asrın sesi diyor. Asrın sesi geldi.
1: Tabii.
0: Burada nasıl Hakk'a yürüdüğünü biliyoruz işte yani.
1: Ya ya.
0: Ya
1: Son
0: neler
1: dönemlerde
0: yaşadığını
1: çok müşkil,
0: biliyoruz.
1: çok müşkilat
0: Başı da
1: o.
0: soru da öyle. Hep
1: Evet.
0: müşkilat ya.
1: Çok yazık.
0: Ne olacak bizim bu vefasızlığımız?
1: Bilmiyorum.
0: Nereye kadar gidecek bu?
1: Evet. Doğru değil. Allah rahmet eylesin tabii.
0: Amin.
1: Bu
0: Amin.
1: insanlara ne desek, ne kadar methü sena etsek
0: Evet.
1: azdır. Ne kadar teşekkür etsek gene azdır.
0: Evet.
1: Bak bir dinleyelim bakalım neler söyleyecek. Çektim el ümidi vaslı yardan.
0: Ya.
1: Bir
0: O da
1: dinleyelim.
0: çekmiş elini
1: O da
0: ayağını.
1: çekmiş.
0: Ya.
1: Yani evet. Kim çekmeyecek ki?
0: Ya. Kimin öğrencisi biliyorsunuz? O yeraltı camii vardır malumunuz. Orada Üsküdarlı Ali Efendi var.
1: Hmm.
0: Camiden onun
1: Evet.
0: öğrencisi. Klasik özellikle formdaki eserleri de Saadettin Heper'den, Saadettin Kaynak'tan ve Akagündüz Kutbay'dan meşk ediyor. O şekilde ezberliyor eserlerini.
1: Evet. Ya
0: Ya.
1: noktası şaşmayan bir insan.
0: Ya yok ya.
1: Enteresan. Aman ya.
0: Biz bir kere nasip oldu kendisini okumaya, bir takım okuduk. Terennümlerde eşlik edeceğiz. Provada hoca unuttu. Yani aklından çıktı güfte. Sonra bir abimiz dedi ki yani hazırlıklı olun. Hocanın girmediği yerde hemen dalın. Hata yapmadı. Biz hata yaptık okurken. Ya.
1: Ya. Allah rahmet eylesin. Evet,
0: Amin.
1: dinleyelim.

0: Ya.
1: Ne diyelim?
0: Kani Karaca. Anlat anlat bitmez. Allah evet mekanını nur etsin. Ne diyelim kardeşim? Öyle hangi değerimiz öyle değil ki yani. Bizim gerçekten kıymet ve değer verdiğimiz insanların birçoğu aynı nispette, aynı yerde durmakta. Yani hani derler ya marifet iltifata tabidir diye.
1: Ya. Şimdi şu mübarek Amerika'da doğmuş olsa ne olurdu?
0: Evet.
1: Caz müziğinin dünyanın en iyi işte sesi
0: Evet,
1: filandır
0: evet, evet.
1: mesela.
0: Aynen öyle. Gene efendim, ah eyle gönül, hacde-i dildare dayansın diyecek Bekir Hoca.
1: Eyvallah.
0: Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. Allah rahmet eylesin. Evet.
1: Amin.

0: Ne diyor? Naz uykusuna yatmış.
1: Mehpare.
0: O mehpare uyansın.
1: Tabii.
0: Aslında şunu demek istiyor. Yani orada bir uyku falan yok.
1: Tabii.
0: Sevgilisi onu görmemek için nazlanıyor, kaçıyor ondan.
1: Tabii.
0: Diyor ki o naz uykusuna yatmış yani.
1: Naz
0: Benden
1: uykusu.
0: kaçıyor.
1: Naz uykusu
0: Ya
1: başka bir şey. Uyku başka.
0: nazlanıyor. Nazlanıyor
1: Naz
0: diyor.
1: uykusu.
0: Göstermiyor yüzünü. Ya.
1: Ya. Memo
0: Ya.
1: naziresi.
0: O nasıl bir
1: Bu
0: şey?
1: tam bir terkip
0: Ya.
1: ve adam akıllı, gönül alıcı bir eser bu da. Allah rahmet eylesin. Selma Sağbaş.
0: Ya.
1: Onun yani burada da okuduğu çok yerler vardı ama bir Amerika'daki yapmış olduğu bir
0: Evet.
1: konser çok özellikle çok
0: O
1: önemli.
0: kayıtlar
1: Çok evet.
0: gerçekten
1: Gerçek.
0: son dönemde musikimizde yapılmış en iyi icra örneklerinden bir
1: Yani
0: tanesi. Cüneyt Çenbek'in önderliğinde biliyorsunuz Reha
1: evet.
0: abi var.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Çok nadirattan bir eser. Selma Sağbaş'ın o güzel sesinden, o güzel
0: Muhteşem.
1: gönlünden Allah rahmet eylesin. Öyle. Dinleyelim bakalım.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Ya.
1: Evet.
0: Bir bölümü.
1: Bir bölümü bu. Amerika'daki konseri.
0: Ha.
1: Orada da çok büyük ses getirmişti zaten. Ama yine bizi duyguseline boğdu. Selma Sağbaş
0: Nasip
1: rahmetli.
0: olmasın.
1: Evet.
0: Nasip olur.
1: Bir de çok severdim kendisini. Onunla da Ankara Radyosu'nda çok çalışma
0: Ya.
1: zamanımız, fırsatımız oldu. Onların Ankara'dan İstanbul'a taşınmaları beni çok böyle hüzne boğmuştur.
0: Eyvallah.
1: Çok üzülmüşümdür onlar gittiler diye. Çünkü en çok hemdem olduğum insanlardan birileriydi bunlar. Yani çok severdim her ikisini de. Hem Reha abiyi hem de şeyi
0: Ya.
1: Selma'yı. Ama onlar gidince biraz garip kalmıştım ben Ankara'da.
0: Doğrudur.
1: Ya.
0: Doğrudur.
1: Bu sebeple yani dinleyince böyle içime
0: Eyvallah.
1: işliyor tabii.
0: Ya. Benim
1: Hatıralı.
0: de annem gibiydi efendim ya.
1: Ya.
0: Ablam gibiydi, annem
1: Tabii
0: gibiydi.
1: öyledir, öyledir.
0: Yani çok şevklendirdi bizi.
1: Çok.
0: Çok elimizden
1: Tabii,
0: tuttu.
1: tabii.
0: Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim?
1: Çok özel, çok güzel bir insandı. Allah
0: Ya
1: rahmet
0: gerçek
1: eylesin.
0: bir insandı yani. Gerçek bir kadındı.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Elhak öyleydi. Yani bu konserler mesela dışarılarda oldu. Türkiye'de de oldu. Birkaç
0: Ya.
1: defa bu konserleri verdiler ama işte dışarıya gidince iş başka türlü bir kabul, başka türlü bir efendim
0: Ne yazık
1: intikal
0: efendim. Ne
1: oluşuyor ve
0: yazık
1: insanların
0: öyledir.
1: başka türlü bir takdiri doğuyor ortaya.
0: Ya.
1: Halbuki bu kendi insanımız.
0: Ya.
1: Yani bunun burada en çok burada takdire ihtiyacı var. En çok
0: İşte o
1: burada
0: da
1: takife
0: vefasızlığa
1: ihtiyacı var.
0: uğrayanlardan bir
1: Tabii,
0: tanesi. Allah
1: tabii
0: rahmet
1: yani
0: eylesin.
1: burada bu insanların böyle
0: Ya.
1: onurlandırılması lazım.
0: Ya.
1: Yani sen ne
0: Kıymeti
1: yapıyorsun?
0: bilinmedi yani
1: Evet,
0: Selma ablanın
1: sen ne
0: kesinlikle.
1: yapıyorsun demeleri lazım insanlarımızın, camiamızın da bu işte kabahati çok.
0: Ya.
1: Hani uzaktan uzağa sevmek, muhabbet etmek bir şey değil. Bizim böyle bir refleksimiz yok maalesef, oluşmadı yani.
0: Ya.
1: Doğruyu bulmak, doğruyu kayırmak, onu efendim
0: Yukarı
1: yukarıya
0: kaldırmak.
1: kaldırmak,
0: Ya.
1: inşa etmek gibi bir eylemimiz bizde olmuyor. Ne hikmetse yani. O da işte bu ferdiyetçi, ferdi düşünce ahlakından kaynaklı.
0: Evet.
1: Benlik, hep
0: Tabii
1: ben.
0: haset var efendim, kibir var, fesat
1: O
0: var.
1: olmaz işte.
0: Hepsi
1: Yani
0: bunlardan
1: doğru bir şey
0: oluyor.
1: değil o. Evet.
0: Ya.
1: Devam edelim
0: Edelim
1: bakalım.
0: efendim. Sonra nazireyi konuşalım.
1: Tabii.
0: Ne demek nazire?
1: Evet.
0: Ya.

0: Burada gitti canımın cananı diye bir türkü vardır. Onun şeyi, melodisine çok benziyor.
1: Özetlemiş eser, yani bütün Anadolu'yu özetlemiş.
0: Senfoni gibi.

0: Amin.
1: Nefessiz dinliyorsun eseri, değil mi? Nefes
0: Tabii.
1: alamıyor insan.
0: Çok güzel ama çok güzel gerçekten.
1: Ya.
0: Gördün mü nasıl kusursuz bir icra?
1: Ya efendim.
0: Evet.
1: Ve aşklı.
0: Ay efendim.
1: Ve aşklı.
0: Ya.
1: Ya.
0: Evet. Yerleri asla doldurulacak insanlar değiller. Ama işte bizi kendi hatıralarında yaşatıyorlar bakalım. Biz de onları böyle bu güzel yapmış oldukları işlerle eğer bir nebze o insanları tekrar hatırlayabiliyorsak ne mutlu
1: Eyvallah.
0: bize işte ya. Yapacak bir karımız yok başka. Ne,
1: Ya.
0: ne başka ne yapabiliriz yani?
1: Ne diyelim? Sağ olun. Teşekkür
0: Evet,
1: ederiz.
0: göçtü gitti hepsi. Bütün güzellerimiz yok oldular ve gittiler. Evet kardeşim. Gene Perihan Altındağ sözlerinin
1: Ah.
0: çok güzel şarkı türküsü çıkar yücelerden yumak yuvarlar.
1: Bu
0: Onu bir
1: yücelerde ne varsa herkes
0: evet
1: diyor oraya
0: yüceler
1: çıkıyorum.
0: tabii.
1: Ya.
0: Dağlar sırla dolu olduğu için
1: Ya.
0: çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Dağlar tabii sır taşıyan yerlerdir. Dağlar her gönülde başka bir yolu tarif eder.
1: Ya kim o dağlar acaba ya? O türküde de diyor ya
0: Yüce
1: hocam.
0: dağlar.
1: Dağlar dağladı beni.
0: Evet, gören
1: Gören
0: ağlar.
1: ağladı beni. Hangi dağlar onlar
0: Ya
1: dağlayanlar?
0: vallahi her dağ öyledir ama.
1: Ya.
0: Dağlar, evet. Dağlar bizi de yakmış.
1: Ya.
0: Evet.

0: Bu halk müziği varyantında Erzincanlı Şerif, onun da kaydı var. Her ne kadar benzese bile daha işte biraz daha ağır okunan bir eser bu.
1: Eyvallah.

0: Ne güzel bağlıyor.
1: Hastanın
2: ne bilsin sağlar.
1: Ne bilir sağlar, döşek mi olur, yastık kalar.

0: Sözdeki şu güzelliğe bakar mısın? Hayat dersi verir gibi. Hastanın halinden ne bilsin sağlar?
1: Sağlar ya. Ha.
0: Döşek melül mahzun, yastık kan ağlar.
1: Ya. E gecenin yani, ne olduğunu hasta yani, bilir
0: evet,
1: efendim.
0: Tabii.
1: Öyle bir malumunuz beyit var ya.
0: Evet.
1: Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir?
0: Ya.
1: Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Sen
0: ya,
1: hastaya
0: ya.
1: sor diyor.
0: Tabii,
1: Lan müptelasına sor bakalım
0: tabii,
1: o sabah oluyor mu?
0: Aynen öyle.
1: Ya.
0: Aynen öyle. İşte Anadolu ruhu, Anadolu insanının gönlünden çıkan bu güzel sözler. Evet. Gene geldik nihai programın sonuna doğru.
1: Oldu mu o kadar?
0: Yaklaştık. Yavaş yavaş
1: Eyvallah.
0: Yaklaştık. Evet. Bizim türkü klasiklerimizdendir bu da. Şemsiyemin ucu kare, sen açtın sineme yare
1: Ya.
0: diye bilinen. Bunu daha çok böyle İstanbul türküsü diye bilirler ama
1: Öyle mi?
0: yöre olarak çok fazla şey yapılmaz ama işte Trakya bu bölgeye ait yani bir eser. Bakalım neler çıkacak. Efendim kapanışımızı yapalım. Bir dahaki programda başka güzel ezgilerimizle yine birlikte olalım bakalım.
1: İnşallah efendim,
0: İnşallah.
1: sağ olun.
0: Evet.

0: Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınıza.
0: Ellerinize sağlık, sağ olunuz, var olunuz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim TRT Müzik ekranlarındayız. Aynı gün, aynı saatte senin şarkın sizin kanalınızda, sizin programınız olarak, sizin isteklerinizin ağırlıklı olduğu bir program olarak yine heyecanımızla, enerjimizle ve mutluluğumuzla sahnedeyiz. Sizler için buradayız. Efendim ekranları başındaki dostlarımız hoş geldiniz. Stüdyodaki dostlarımız hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Evet efendim, TRT Müzik ekranlarında yine sizlerle beraberiz bu akşamda. Sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel şarkılarla, benim şarkım diyeceğiniz, diyeceğinizi ümit ettiğimiz şarkılarla bu akşamda sizlerleyiz. Sizlerle burada göz göze, tabii ekran başındaki izleyicilerimizle de göz göze olduğumuza inanarak repertuarımızı sizlere sunmak üzere buradayız efendim.
0: Gönülden icra edeceğiz. Onlardan da eşlik
1: bekliyoruz. Kabul buyurunuz inşallah.
0: Hem ekranları başındaki dostlarımızdan hem de stüdyomuzdan eşlik bekliyoruz.
1: Eşlikleri bekliyoruz elbette.
0: İki güzel Rust şarkıyla istersen ben devam edeyim. İlk solo şarkılarımız diyelim.
1: Anons edecek misin? Direkt başlayalım.
0: Edeyim mi?
1: Haydi et madem.
0: Edeyim. Unut beni kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Çok sevdiğiniz bir eser.
1: Buyurunuz.
0: Okumaya çalışalım efendim.

Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık efendim. Birlikte okuduk. Evet, Onur Özel Çağlayan ve orkestrasında güçlü bir alkış rica edebilir miyim efendim? Tüm saz sanatçısı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yine Rast makamında böyle iki iki önce Esra'yla ikişer şarkıyla merhaba diyoruz. Sonra birer birer gidiyoruz. Evet. Yine aynı makam efendim. Yine çok sevilen, çok bilinen bir şarkı. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hadi okumaya çalışalım efendim.

Şimdi çok iyi anlıyorum. Nefes almak değilmiş yaşamak. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Ateşlerde kalmak gibi bir şey. Böylesi severken ayrılmak.